Ey vefasız, ey insafsız. Bir insan kaç defa ölür ha? Benim bildiğim vefasız bir insan bir defa ölür. Ama sen beni bir değil, bin defa öldürdün. Senin vefasızın kızı, senin insafsızın kızı. Bir gün sen de seveceksin, bir gün sen de çekeceksin.

çilesi bitmez gariban amın. Mahpushaneden mektup bekler, çilesi bitmez gariban amın. Aç gardiyan kapıları, ben gideyim anama, sarılayım boynuna, okşayayım telini. Kara toprak almadan, kara toprak sarmadan, son kez göreyim seni.

0: yok. Aç gardiyan mazgalları, ben gideyim anama, sarılayım boynuna, okşayayım telini. Kara toprak almadan, kara toprak sarmadan. Abam son kez göreyim seni.
1: Burası

0: Reklamlar. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 40 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo

Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün. Burası

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0541 0541 781 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Yanağımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

bilemezsin sen. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla, süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin. Hiçbir şey umurumda değil, dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

Kardeşime, acı tatlı geçen o günler nerede? Üçüncü gurbette perişan olduk. Şu yaban ellerde malamut.

Ve şimdi anladım seni ne çok sevdiğimi. Biliyorum iş işten geçti ama laf olsun diye soruyorum bebeğim.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: yüreklere sor.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
1: Doğru seçim Doğrucan.
2: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Aleyküm Selam sağlasın Çağrı'm, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan, Kanık, Akçan, Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim, ben T2B 10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B 10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez. Ol derse hemen olur. Kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B 10 koğuştan Yiğit Çağlar, sağ olasın Yiğit kardeşim, aleykümselam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan. Bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başta olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleykümselam Yaşar kardeşim. B10 Koğuşu'nun lideri olan aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit

0: Çaylar Taner, Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay, Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderes'i Yaşar Dursun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Oran. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada beraber kader birliği yaptım. Değerli dostlarım Mami, Varlığı, Sait Deniz olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. B1 koğuşunda yatmakta bulunan aslan yeğenim Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleyküm selam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Öncelikle Oğuzhan Oran, namı der Limon Tepeli, Ozi Gedizli, Mami, Varlı, Resul Pervane ve Durmuş Akgün olmak üzere akabinde aynı kurumda bulundum. Azal Savaş, Fırat Aydın ve Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Hayat taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar, yani Alaçatılı Batu. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerime. Oğuzhan Oran, namı der Limon Tepeli, Ozi Mami, Vardı, Sait Deniz, Resul Pervane, Güzel Bahçeli, Yörük Durmuş, Akgün, Hüseyin Dağdelen, Alişan, Harun Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir, Eci Bucalı, Engin Çağlar, Mehmet Dağdelen, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime ve dostlarıma Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Ve geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes zamanını beklesin ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Alaçatılı Batuhan Başar. Murat abi, senin aracılığınıyla aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Ayrancılardan Turan Avşar olmak üzere Murat Altun'da, Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven, Ceyhun Karabağlı, Tolga Kartal, Ekrem Şahin, Hamza Faruk Turan, Kutay Öz Esmer, Deniz Bir Sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8'den İbrahim Akbaş. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Can dostlarım Sait Sayım, Atalay, Tan Yıldız, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki dua kapı çalmaktır, sonrasına karışmak haddi aşmaktır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8'den Doğukan Erdoğan. Aleyküm selam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki 100 türlü oyun görüp 100 türlü tecrübe geçirip akıbeti gören kişi bir tek oyun görene benzemez. Selamünaleyküm Murat abi. T4A8 yani Cengiz Hanlılar koşan Atalay Burak Tan Yıldız, kısacası Ati. Aleyküm selam Atalay kardeş. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki görmek istediklerini yap, duymak istediklerini söyle, yaşamak istediklerini yaşa, ne verirsen onu yaşayacağını da unutma. Selamünaleyküm Murat abi. T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayım. Aleyküm selam Sait kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Suracı, Yusuf İstanbul, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki kim olduğunuzun bir önemi yok. Unutmayın ki bir kibrit çöpü koca bir daha yok etme yeter.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3.0'da A13 koğuştan Barışcan kart almış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbi, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin Devran, Koçan yani Bıra. Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı. Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almış, bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3.0'lu A13'ten Barışcan Kart almış. Murat abi, ben 3.0'lu A13 koğuştan Barışcan Kart almış. Başta koğuşumuzun adaleti sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbi, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız biri yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3.0'lu A13'ten Barışcan Kart almış. Selamünaleyküm Can abim Murat. Ben Kurtuluş Çakarlı. Aleykümselam Kurtuluşum. Kenan Kaya, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm birlik ailesine. Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet, Emir Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Hakat, Volkan Kızılyel, Ömür Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit. Tüm bu dost abi kardeşlerime selamlar olsun, sevgilerimle. Ben Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın, Elef Dost, Serdar Özcan, Can kardeşim Yiğit Deniz Şakarlı, Kadir Şakarlı, Umut Şakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Hamarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Ali Arap Aslan, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karaba, tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Can kardeşlerim Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Can Akalık, Mustafa Sunan, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Ayit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Samet Baran, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Yurdagül. Tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. Ben Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Teviş'ten Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samat. Kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlardan selam olsun. Güne sözüm. Hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi merhaba sana. Ben Şakran 3.0'dan Savaş Aktaş. Merhaba Savaş kardeşim. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beser, Yusuf Samar, Mert Alışlıoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan Can kardeşim Melihcan Ataş, Can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar. Gece bir sözle benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil. Bir düğümde biz atarız. Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3.0'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak, Murat abi senin aracılığında. Abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir, farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş Şakarlı, Muzaffer Saklı Avcı, Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Alışlıoğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Sallı, kardeşlerim Efe Arslan, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz. Boşuna koşmayın, kendinizi yormayın. Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak, Murat abi

0: Şarkımız İsa Aksoy'dan Sen Benim Gerçeğimsin. Murat abi ben 3 noldan Savaş Aktaş 2 nolda yatan yeğenim Samet Baran Demir'e sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla dayın Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar reisim Ramazan Şimşek olmak üzere ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren yani Gattar Tony, Emre Tanyeri, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavgan, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın. Bu derlere bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek. Burada kadar birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akgüz, Adem Kocapınar, Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Seher, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın, Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep. Bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı. Bu derlere armağan olsun. Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek. 3 nolda bulunan dostum, canım kardeşim Arda Ceren yani Gattar Tony'ye bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamın Baki'de Hicamuti'den birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bertu Er Öz Yılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Nüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar yani CEO. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar yani CEO. Murat abi, ben Paşam Gürgür. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi, bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başta reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbrum, Murat Can, Yıldız Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak, bizi merak etme. Dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten ben Kubilay Bozbey. Aleykümselam Kubilay'ım. Aynı kaderi paylaştım dostlarım ve kardeşlerim. Feris Saçlı, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Murat Gökçay, Zeki Bahur, Murat Kıyak, Can kardeşlerim, Devran Tercan, Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar. Aynı kampüste bulundum kuzenlerim ve yeğenlerim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Aslan yeğenim Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve C4'te bulunan cezaevlerinde bulunan abilerim Özkan, Sole, Serkan Bozbey, azat günlerde görüşmek üzere. Yüce Allah'a emanet olun, sizleri seven Sayın Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Murtakeli Yılmaz Ertuğrul. Aleykümselam Yılmaz kardeşim. Öncelikle Aslan abim Kubilay Bozbey, dayım Feriz Saçlı, Kedi Yusuf, namı der Çiko dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Murat Kıyak, akabinde derdi dostlarım Harun Ağar, Yunus Öpetören, Ali Durak, İbrahim Halil Almaz, Semih Canbaz, Apo Erten, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, koğuşumuzun Gülen Yüzü Batuhan, Yavuz Kurt ve İbrahim Hakkı Kartal. Ayrıca koğuşumuzun Aslan Çavuşu, Devran Tercan olmak üzere tüm abi dostlara selam ediyorum. Tüm Murtake çocuklarına selamlar olsun. Geceyi Kubilay Bozbey abimin şu sözüyle bitirmek isterim. Biz önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3'ten Çay Mahalle'den Harun Ağır. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta yakışıklı ve karizma abim Kubilay Bozbey, derdi büyüm Ferit Saçlı, Murat Kıyak, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Aslan dayı Müslümcan Kuzguncuk, namı der Çiko, Murat Gökçay, Zeki Bahur ve dostlarım Yılmaz Ertuğrul, Devran Tercan, İbrahim Halil Almaz, Yunus Epetören, Ali Durak, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Bilgin, Bilgili. Bu derli canlara bin selam ediyorum. Semih Çek'ten Bir Yolunu Bulamadım şarkısı Aslan abim Kubilay Bozbey abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T1A13'ten Bayraklı Çay Mahalleli Harun Ağırbaşlı Kubilay Bozbey abimin kuzeni Cengiz Hanlı Ferhat Aslan abime selam olsun. Aynı kurumda bulundum abi dostlarım Keko Fırat Öztaş Deren, Berkant Boran, Boran Baran, Taha Özkaya, Emirhan Erdoğan, Fatih Boran, Muzaffer Tatlı, Nazım Can Pehlivan, Erkan Pehlivan, Yiğit Altın, Egemen Gürbudak, Arif Alaca, Uğur Çakır, Ercan Eki, bu canlara bin selam olsun. Azadi günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven Harun Ağar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Devran Tercan, aleykümselam devam. Duruşuyla karakteri ile örnek aldım Can abim Kubilay Bozbey, dayım Ferit Saçlı, derli abi kardeşlerim Kedi Yusuf, Murat Kıyak, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Zeki Bahur, Gökhan Balcı, akabinde derli kardeşim Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar, İbrahim Halil Almaz, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Ali Durak, Akın Cem, İbrahim Hakkı Kartal, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili ve selam olsun derli büyüm Ferit Saçlı'nın derlisi Kadın Kapalı'daki Neşe Alkan'a selam eder. Son olarak geceye şu sözle son vermek isterim. Unutulmak ölmek kadar acıysa hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir der Bozbey abim. Sizi seven sayan Devran Tercan.
0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Devran Tercan. Başta aynı kampüste bulundum dostlarım ve yoldaşlarım olmak üzere Diyar Gündüz, Ali Şantaş, Ege Ürkmez, Batuhan Şimşek, Atakan Koçak, Kepçe, Eren Derli ve Aslan abim Gürkan Tilki, akabinde derli abilerim Batuhan Öztaş, Uğur Akman, Aslan, mahalle çocuğum Yusuf Kaymaz dostuma selam eder. Burada ismi geçen tüm canlılara selam eder ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Cesaret zafere, kararsızlık tahliye, korkaklık ise ölüme götürür. Tüm Güzeltepe, Çiğli, Karşıyaka çocuklarına selam ediyorum. Sizleri seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Aleykümselam İbrahim Halil kardeşim. Başta Kubilay Bozbey abim olmak üzere Ferit Saçlı, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Murat Kıyak, Murat Gökçay, Kedi Yusuf, Zeki Bahur, akabinde kıymetli değerli dostlarım başta can dostum Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul, Yusuf Sepetören, Ali Durak, Batuhan Yavuz Kurt, Alman Apo Ertan, Muhammed Bilgin Bilgili olmak üzere geceye şu sözümle son vermek istiyorum. Güneşin doğuşundaki mazi bir tek karanlığı yaşan bilir. Sizleri seven İbrahim Halil Almaz. Murat abi ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Sertaç Akın, Orhan Tombulkaya, Emircan Adyek, Hasan Çit, Ahmet Toy, Tekin Açıkgöz, Epe Kepçe geceyi şu sözle bitirmek istiyorum. Saniyelerin bedelini seneler öder. Beni tanıyan tüm eski İzmir Karabağlar çocuklarına selam olsun.

sizlere seven Sayan İbrahim Halil. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Alman Apo Erten. Aleykümselam Apo kardeşim. Başta Karizma abim. Kubilay Bozbey sevgili dayım Feriz Saçlı akabinde abim Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko. Yusuf Kıvılcım, Namıder Kedi Yusuf, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili Altından Delikanlısı, Uğur Kaplan, İbrahim Hakkı Kartal, dostlarım Harun Ağır, Yılmaz Ertuğrul ve değerli kıymetli çavuşumuz Devran Tercan. Bu dost camiasından kısa sürede tanıdığım için çok mutlu oldum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere seven Alman Apo Ertem. Selamünaleyküm, saygıdeğer abim Murat Bingöl. Ben T1A13'ten Kubilay Bozbey. Sağ ol Kubilay'ım. Buradan değerli ve kıymetli dostlara selam göndermek istiyorum. Ben hemen Kapalı'da bulunan can abilerim Özcan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, ayrıca Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim ve arkadaşlarım Ekrem Birlik, Okan Erdoğan, Ayhan Kılıç, Burhan Ormancı, Ceyhun Öcal, Ferdi Bingöl, Hakan Yavaş, Çiko Gürkan ve can dostum Çamurlu Boya gece çalan bütün Çamurlu iyi boya diyelim. Gece çalan bütün güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ve can abim Nado Emrah Yaşar'a sevgiler saygılar, sizleri seven Kubilay Bozbey. Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere Ozan Yazar, Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan Yazar, Mert Yüce Öz Kocaman, B8'de yatan Aslan kardeşim Boran Baran, T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Affan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan Yazar, A7 atan canımız kanımız Özcan Yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar. Farklı durum, farklı koruluşlarda yatmakta olan Birnoğlu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan Doğan, Batuhan Çalıkuşu, Fevzi Erdoğan. İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, Aslan Dostum, Ramazan Yıldırım, Tunç Boy Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak. Dörtnoğlu'da yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun Hakan Uçar. Murat abi ben T1B18'den Berkant Baran, aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostları Mete Dökme, Ozan Yazar, B8'de yatan Aslan kardeşim Boran Baran, C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz, T3B13'te yatmakta olan Burakcan Baran kardeşime Yüce Öz Kocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, canları Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Buradan can abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekderin, C3, C7 atan Halil İdem, Kınalı Eko, hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür. Çok severler, kaybedermiş bu hayatta. A7'de yatan aslan kardeşim Özcan, sen iyi ol, kendine dikkat et, o bize yeter. Gerisi teferruat, herkesin selamları var sana. Seni seven abin Halil Karagöz.

Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben Menemen C2 Koç'tan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle Koç ve kurumda bulunan başta hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı Batuhan, Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere, bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 Koğuşlu Yatan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim, canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan Aslan abim, Reis Harun Güven Öz abim, Tolga Kartal Asarlık Sefiri Alaaddin Akda, Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin, Ahmet Öz Esmer, Alaçatılı Batuhan Başar, Ceyhun Karabağlı Can dayı, Murat Altında Adanalı Cuma dayı, Kuruçay efsanesi Deniz Birsen, Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan bu derlere, Reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan Mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 koğuşundan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abim Mert Butin, Namıder Bornovalı Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, Büyük Al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren, Boz Torbalı açıkta yatan Kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Sanmasınlar Öldük şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader birliği yaptım aslan abilerim Serhat Afşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta can dostum Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar, başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Afşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla, günlerimiz sayıda, hesaplarımız sayısız, az da sabır, özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK17'den Serhat Afşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Serhat Afşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağıran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben TK17'den Serhat Afşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Homurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben TK17'den Serhat Afşar, can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben TK17'den Serhat Afşar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle yatan tüm Bornova mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can

0: Akar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan Aslan kardeşim, Zontaş, Hasan, Muhammed, Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Gül, kader birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle, aslan dostlarım. Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Gül, gece bir söz. Ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefli atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A7 koşulan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Ali Kop Bingöl, Salih Aydın, Namıdar İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Serez, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Baki'de sizleri seven, sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime de selamlarım Baki'dir. Biz T3A7 koçtan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay, başta kader birliği yaptığımız Şahin Beklen başta olmak üzere akabinde kadın kapalıda yatmakta olan değerlilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa, yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatma. Ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi, ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koçtan Şahin Beklen, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Özsarman, Ali Kobingöl, Azat Seres, isminiz sayamadım bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Beklen. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu T tipinde yatmakta olan öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba Azcan Yatmaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Dündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlba, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan. Değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velid Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli, Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a Yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun.

ömrünün hırsızıdır. Her ölen pişman olur. Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayalleri yasaklanmış. An gelir şimşek yalar masmavi dehşetiyle siyaset meydanını.

Son umut kırılmıştır kaftanın ardındaki. Ne selam artık ne sabah. Kimseler bilmez neredeler namlı masal sevdalıları. Evvel zaman içinde kalbur saman ölür. Kubbelerde uldar baki, çeşmelerden nakar sinan. An gelir la ilahe illallah kanuni Süleyman ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek. Kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek, saatli bir bombadır patlar. An gelir Atilla İlhan ölür.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Açılışa yetişemedik maalesef. Kayıt mesajlarınız sağ olsun. Yayın yönetmenimiz uzaktan bağlandı, hemen sıraladı biz gelinceye kadar. Cezaevlerinde abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim, hepinize, cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim hepinize ve hepimize

sağlık, sıhhat, afiyet versin. Kardeşlerimin her akşam olduğu gibi birkaç bölümünü paylaştık. Hemen hemen bir yarım saat, bir saatlik bölümünü de inşallah aralarda paylaşacağım. Yarın cumartesi kayıt mesajı olan kardeşlerim, yarın Allah nasip ederse 7'yi çeyrek geçeden sonra 9-9.30 artık kaça kadar devam edecek kayıt mesajlarımız. Cumartesi günleri tamamını hep birlikte paylaşıyoruz. Bilginiz olsun, bir kez daha hatırlatmış olayım. Evet, günün ilk mesajıyla. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1-17'den Doğukan Özbaş'ta can dostum Erkan Tan olmak üzere. Amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Karaozan, Dallı Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azizcan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere. İsmi geçen abi dost kardeşlere selam ederim. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otur şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1-17'den Muratcan Ergün, başta beraber kader birliği yaptım abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere. Aslan dayım Fırat Doğan, Ballıkuyulu Ali Gökçe, Gökçe Ali, Durmazer, Enes Keşik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Furkan Günebakan, İbrahim Macit, Veysel Çapkan, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya Musallah ya Mahfuz şarkısı armağan eder. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam edelim. Bu arada selamlar vardı. Hemen selamlarımızı da gönderelim. Mehmet Salman Uçe. Uçem selamını aldım, unutur muyum? İki gözümüzün. Necom'la beraber misiniz? Neco Portakal Necom. Üstümde çok hakkım var. Ben de seni çok seviyorum. Selamını aldım. Allah razı olsun. Neco Portakal sevgili kardeşim. Mehmet'im Uçem. Mehmet'ten Neco'dan selamını aldım. Ben de sizi çok seviyorum. Kalbimde gönlümdesiniz. Tahmin ediyorum Neco yanlış algılamadıysam herhalde doğum günü var. Neco'nun üstünde çok hakkı var. Dostlar, abi kardeşler sözüm vardı. Eğer ararsa birkaç dakika canlıya alacağım sevgili kardeşime söz vermiştim. Mehmet senin de doğum gününmüş herhalde, öyle algıladım yanlış anlamadıysam. Doğum günün kutlu olsun sevgili Mehmet kardeşim, Mehmet Salman Uçem. Sonrasında Burak Menderes, Burak kardeşim. Anneanneden selamını aldım. Allah razı olsun, hem hayır duasını etti bize sağ olsun. Allah dualarını kabul etsin. Selamını aldım. Sağ olasın Burak Menderes kardeşim. Burak Menderes kardeşimin de tüm dostlarına, arkadaşlarına ve ayrıca Umut Özer kardeşimize çok çok selamları vardı. Burak Menderes kardeşimin. Kaan Temizel. Kaan mesajın gelmedi ama ben aklımda kaldığı kadarıyla buradan telaffuz edeyim. Kaan Temizel kardeşimin, Saadettin Bıçakçı, Sadu kardeşim, sana ve koğuşundaki tüm kardeşlerimize selamları vardı. Kaan Temizel kardeşimizin ve koğuşunun. Doğru mu Kaan? Anladığımız kadarıyla ama mesajın gelmedi, haberin olsun. Bu arada T4A22'de bizi dinleyen kardeşlerimiz, hepinize sevgimi gönderiyorum, selamlarımı gönderiyorum. Öncelikle T4A20'deki abi kardeşlerim. Bir dostumun kardeşi yanınızdaymış. Hasan Berke. Sizden ricamdır. O kardeşimize sahip çıkarsanız en azından biz de kardeşimize bak dostuna sahip çıkıyorlar diyebiliriz. Sizden bir ricam var T4A20'deki abilerim, kardeşlerim. Hasan Berke arkadaşı tanımam, bilmem ama dostumun kardeşidir. Bugün ricada bulundu. Abi dedi bir anons eder misin? Ben de tamam kardeşim dedim. Aha da burada ediyorum. Sonrasında Hasan Berke kardeşim. Duyuyor mu, dinliyor mu bilmem. Ama eşin de sana çok selamları varmış. Abi söyler misin Hasan Berke? Eşin seni çok seviyor. Her zaman, her daim arkandayım diye bir not bırakmış. T4A2'deki abi kardeşlerim, sizden ricamızdır. Evet, nerede kaldık? Hemen burada kaldık. Selamünaleyküm Murat abi, ben Erol Gümüş'ten. Aleyküm selam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4A22 koğuşuna yatan abim Can Kaya. T4A22 mi dedi? Buranım hele ya. Mehmet, Erol Gümüş, Erol kardeşim. Tevafuğa bakar mısın? Şimdi T4A22 dedik. Bak mesaj geldi. T4A22'den Erol. Muhtemelen dinliyorsunuz. Mesajlarınız olduğuna göre Can Kaya. Can kardeşim. Sizden ricamdır. Bu kardeşe sahip çıkarsanız sevinirim. Söz verdim dostuma, kardeşime. Abim dedim. Anonsunu yapacağım. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Bu kardeşe sahip çıkarsanız sevinirim. Sizden ricamdır. Başka koğuştan herhalde yanınıza gelmiş.

T4A22 koğuşunda yatan abim Can Kaya olmak üzere onun derlisi T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya, ayrıca Yılmaz Baş, Namıder Civciv, Serdar Alpboğa, Namıder Serok, Mustafa Melih Baş, Mali Acar, Namıder Cis, Haciko, Doğukan, Azat, Aykur, Zekeriya, Kürdi. Adını geçiremediğim Abidos kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan alıp götüreceği tek şey tozdur. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A22 koğuşundan Can Kaya. Aleykümselam Can kardeşim. Can inşallah duymuşsundur anonsunuzu sevgili kardeşim. Canım kanım olan T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya başta olmak üzere Serdar Alpboğa, Namıder Sarok, Yılmaz Baş, Namıder Civciv, Mustafa Melih Baş, Haciko Doğukan, Mali Acar, Namıder Ciz, Asat Aykurt, Zekeriya Kürdi, Ali Diken, Mevlüt Berk, Erdi Çakmak, İzmir İzmir'de ismini sayamadım dost abi kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Selamünaleyküm Murat abi. Biz 4 no'lu B16 koğuşundan Yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek, aleykümselam kardeşlerim. Beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan Polat, Emirkan Canbaz, Burak Reis, Yakut Maviş Demirbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Taner Öz, Ali Turap Yentüz, Bozan Fidan ve dayımız Ali Demir Kıran Gece bizden bir söz. Bizde kaybetme korkusu yok. Kazanamadığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam Dilek. Selamünaleyküm Murat abi. Biz 4 no'lu B16 koğuştan Yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek, aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan başta Mami Tutkun, Serdar Ateş, Ferhat Aslan, Şahin Sincar, Mafya, Sedat Ozan, Demir Engin, Avşar, Doğukan Taşar, Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı ve bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz. Bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar.

0: Neco kardeşim hemen sözümüzü vermiştik. Şimdi Ali kardeşim hemen alayım. Bir iki dakika selamını gönder. Sözümüzü tutmuş olalım. Vefamızı böyle ödeyelim Neco kardeşimize. Ali hoş geldin Ali. Sağ ol Ali, selamını aldım. Kusura bakma, anons ederken valla şimdi yazıda gördüm. Hakkını helal et. Nasılsın, iyi misin Ali kardeşim?
1: Allah razı olsun abi, size nasıl?
0: Çok şükür, çok şükür. Buyur kardeşim benim, canlıdasın. Söz vermiştik Neco'ya vefamızda. Buyur, hemen selamlarını alayım sevgili kardeşim Ali Hendek.
1: Okuyun öncelikle abi. Burada bir şey de sana selam olsun.
0: Aleyküm selam kardeşim benim. Ali biraz yüksek sesle bağır Ali.
1: Tamam abi. Ben Tevbe Bey 16'dan Alemdek. Afirliğim güzel olan bu için yani Mehmet Salman. Abim bugün doğum günü kutlu olsun, ellerinden öperim. İnşallah bir dahakine ailenle ve sevdiklerinle olursun. Herkes sana, ben sana başka hayranım. Güzel bir abi demeyiz, binlerce kez ellerinden öperim. Doğum günün tekrar kutlu olsun abim Mehmet Salman. Mehmet abimin değerlisi Azat Başak, Fırat Gezgin, Serdar Koyuncu. Bunlara da selam olsun.
0: Aleyküm selam.
1: Bedo, Fırat abi, sizler de benim canımsınız. Mehmet abi yanınıza gelecek, onu çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet ol. Mehmet abi ellerinden öper. Doğum günü kutlu olsun. Koğuşumuzda bulunan dostlarıma da selam olsun. Tevhid'de bulunan can kardeşim, dostum Ergül Gülfidan. Sana da çok selam olsun. Davut Olan. T4'te bulunan Davut Olan. Sen de benim canımsın. Kendine iyi bak. Elbet bir gün aslanlar. Kendinize iyi bakın. Murat abi. Uçak beni ıslak sokaklar. Parçasını armağan ediyorum. Çalarsan seviniriz. Hayatlı adamın güzel evreyim.
0: Allah razı olsun. Sağ ol Ali kardeşim. Uçay'a da benden selamlar. Neco kardeşime de gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın sevgili kardeşlerim.
1: Kendine iyi bak Murat abi.
0: Sağ ol Ali kardeşim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. Aleyküm selam. Sağ ol kardeşim benim. Benden de selamlar. Gözlerinizden öpüyorum. Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Uçay kardeşimin tekrardan doğum günü kutlu olsun inşallah. Efendim Necam.
2: Seni seviyorum aslanım.
0: Estağfurullah.
2: Ben çok onur verdin abim.
0: Estağfurullah. Vefam var. Vefa her zaman güzeldir. Vefa kıymetlidir. Vefa insanın duruşudur. İnsanın ahlakıdır. Necam. Gözlerinden öpüyorum. Kendine çok dikkat et.
2: Allah razı olsun abi. Mehmet abimin de buradan ellerini öperim. Yeni yaşı ona mutluluk, huzur, sağlık versin inşallah. Ailesinde tez zamandaki hayırlı yaşlarında beraber olmak dileğiyle. Seni seviyorum Murat abi.
0: Ben de seni seviyorum. Estağfurullah Necam. Sağ ol Necam. Seviyorum seni. Dikkat et. Uçay'a da çok selamlar. Gözlerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun.
2: Eyvallah abim. Sağ ol. Dostum, şerefim var olsun.
0: Sağ ol Necam. Hepimizin. Evet. Vefa her zaman güzeldir. Vefa bir duruştur, vefa bir kültürdür, vefa bir güzelliktir. Biz de bu şekilde ödemeye çalıştık dört duvar arasındaki kardeşlerimize. Selamünaleyküm Murat abi. Bu gece bir nolu B4 sarsılmazlar koğuşundan adı gibi dimdik duran sarsılmaz Serhat Bozdaş'a selam gönderiyorum. Canım abime sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Bazı insanlar vardır. Ne yaşarsa yaşasın yıkılmaz, eğilmez, bükülmez. İşte benim abim de öyle. Adı sarsılmaz, yüreği sarsılmaz Serhat'ım. Aramızda mesafeler olsa da kalbim her zaman senin yanında. Seni çok seviyorum abim. Güçlü kal, güzel günler mutlaka gelecek. Kardeşin Derya'dan sana kocaman sevgiler. Ragıp Narin, İstanbul şarkısı canım abim Serhat'a çalar mısın abi? Aleyküm selam kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Serhat Bozdaş ve Celomen. Aleyküm selam Serhat ve Celal kardeşlerim. Kıymetliler Emel Kaya, Sıla Zongul ve Zeynep Uğrak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye de selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derlere armağan olsun sevgilerimle. Sarsılmaz ve Celomen İsmet Cihan, özlemim sana şarkısını çalar mısın? Canım abim Serhat'ım, seviliyorsun, kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C14'ten Yunus Batur. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Menemen B18 koğuşundan Emir Kızılay, Abdullah İlvan, Muhammed Kaplan ismini sayamadıklarım radyo başına. Nasıl olacak Yunus? Yanlış yazmışlar. İsmini saydıklarım diyelim. Bu kadar kısa zamanda size bu kadar çok alışmama şaşıyorum. Benim gibi bir dostunuz olduğunu unutmayın. Çünkü ben sizler gibi dostlarım olduğunu asla unutmam. Emir dostum, Tuncay'ım sana çok selamları var. Ahmet'in de Apo'yla sana çok selam var. Allah'a emanet olun. Murat abi, benim ve dostlarım için Mapustanları Serdim Postumu şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C14'ten Bayraklı'dan Maviş. Aleyküm selam Maviş kardeşim. Menemen B18 koğuştan Emir Kızılay radyo başına. Dostum, sana anlatılan olaylar asılsızdır. Seni ne kadar sevdiğimi iyi biliyorsun. Yüz yüze gelince sana anlatacağım. Seni Rabbime emanet ediyorum. Apo'ya da selam söyle Serkan Nişancı'dan. Dostuma güzel bir şarkı. Murat abi iyi yayınlar. Sağ ol Maviş kardeşim. Ben Menemenli Nacide ve yanımda olan kardeşim Bedirhan Kırgıl Bolvadin cezaevinden tüm dostlarımıza selam ediyoruz. Ahmet Şafak'tan Memleket şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Adanalı Leyla Şakran cezaevi T3B14'te yatan Burakcan Zirek'e sevgilerimizi iletiyoruz. Seni çok özledik Burak. Hepimiz buradayız. Akile deden, Nuray teyzen, bir de senin çok sevdiğin dostun da burada. Oğluna biz bakıyoruz, merak etme babası, yoksa anası burada. Kendine çok dikkat et, seni bekliyoruz. Allah'a emanet ol. Lina da seni çok seviyor, dayısı sana ve tüm dostlarına selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2A1 koğuşundan Altındağlı Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Buradan kadın kapalı B7'de yatmakta olan canımdan çok sevdiğim canım kanım tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, canım karım, bu hayattaki tek sevdiğim tek gerçeğim sana olan aşkım. Gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyüyor. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a yemin olsun ki kalbim senden başkası için atmaz. Seni canımdan çok seviyorum. Benim güzel yüzlü karım, tek gerçeğim Gamze Marca. Çok sevdiğim Gamze'mle aynı koğuşta olan Davut Demirkıran dayımın derlesi Vildan yengeme de bin selam olsun. Şakranda yatan Ferhat Arslan, gözlerim aklıma düştüğünde yüzüm ister istemez gülüyor. Seni çok özlüyorum canım sevgilim. Sana baktığımda güçlü duruşunun altında ne kadar iyi bir kalbin olduğunu görüyorum ve bu beni her defasında etkiliyor. Seni çok seviyorum.

yarim. Şakranda yatan aslan abim Oktay Aktaş. Özlenen, beklenen, sevilen adam gibi adam. Hasretin içimizdeki yara. Seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle tekrar beraber olacağız. İyi ki benim abimsin. Allah'a emanet ol. Zühal Aktaş Zozu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 B11'den Berdan Doğan'a Berdan Doğan'ı ceviz kıran. Aleykümselam Berdan Doğan kardeşim.

ailene selam eder, gecenin ve yayının hayırlı geçmesini diliyorum. Ben Berdan Batın, Doğanay sağlasın. Berdan Batın kardeşim, Allah razı olsun hepimizin. Abican, senin aracınla kadın kapalıda olan benim derlilerim, başta canımın içi ablam Başak İvak Ceviz Kıran olmak üzere akabinde Ece İvak, yeğenlerim Meltem Beydilli Yaren Ceviz Kıran, halam Canan Beydilli, ablalarım Tülay Çakmak, Meltem Toprakta, kardeşim Bozu Uçan Kuşun derlisi, kardeşim Nurselin ve isimlerini yazamadığım tüm Tepecik Murtake Kuruçaylı abla ve kız kardeşlerime selam ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Cemile Timoçin. Aleykümselam kardeşim. Burak Timoçin kocam, radyo başına. Başımın belası ömrüm. Sesini yüzünü görmek çok iyi geliyor. Sen benim için çok farklısın aslan kocam. Her zaman yanımdaymışsın gibi hissediyorum. Her an gelecekmişsin gibi. Seni çok seviyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun ben her gece ruhumun senin yanında yattığını biliyorum. Aramızdaki hiçbir mesafe seni yanı başımdan hissetmeme engel değil. Allah'a emanet ol. Murat abi, Sedat Sakız Çiçeği, Yalçın Sakız Çiçeği radyo başına. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Canınızı sıkmayın. Allah büyük, her şey geçecek, az kaldı. Sizi seviyorum. Bizi merak etmeyin, iyiyiz, oturuyoruz. Kadın koğuşuna yatmakta bulunan Ebru Özü Uyanık, Sevim Savucu, Yasemin Ödek, selam olsun, sizi unutmadım. Kalbimdesiniz. Allah hepinizi kurtarsın kızlar. Buse ben, 4.0'da bulunan varlığı şükür sebebim Şakir Söylemez. Sevgilim, seni sevmek bir şehri baştan aşağı boyamak gibi. Her sokakta senin rengin, her köşede senin izin var. İnsan bin kez gelse de dünyaya, bin kez yine seni sever, yine sana yenilir. Seni çok seviyorum bir tanem. Dualarımın kabul olmuş hali için Hirayzar Duş'tan Kimim Var Ki Senden Başka şarkısı armağan olsun. Ben Buse, 4.0'da bulunan kalbimdeki huzurum sebebi Şakir Söylemez. Ben her gece seccadede senin adını sayıklıyorum. Kalbime öyle ilmik ilmik işledin ki sanki senden önce hiç yaşamamışım. Her şeyim seninle başlamış gibi. Sen incindin ve yüzünün gülmedi. Bir hayatta bana vaat edilen cennet bile gurbet kalır. Seni çok seviyorum, kurban oldum. Murat abi, Şakran kadın kapalıda olan Damla Yesmezler, ben ablası Yağmur Yesmezler, canımın içi kalbim, kardeşim biricim, seni seven abla. O güneş sana da doğacak elbet, sen çıkınca o, şöyle diyelim, sen sıkma o güzel canını bir tanem, Allah'ıma emanet ol güzelim. Şakran kadın kapalıda olan Damla Yesmezler, ben ablası Yağmur. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Unutma bu sözümü Damlam, seni seven ablan. Murat abi sana zahmet, Gökhan Doğanay'dan Düştüm Dara Beladayım Anne şarkısını çalarsan sevinirim. Kurtuluşuma Gökhan Doğanay'ın da dediği gibi, nasıl hasretim sana, neler geldi başıma, hadi çık gel karşıma, gel diyemedim, kala kala kaldım bir başıma, vura vura her gün bu başıma, yana yana hasretim sana diyemedim. Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca dayım, hayallerimizin peşinden yürürken bazen ne yöne gideceğimizi bilmesek de birbirimizi kaybetmeyelim, çünkü önemli olan nerede olduğumuz değil, kiminle yürüdüğümüzdür. Hayatın her köşesinde biz olalım. Ben sadece aşık oldum değil, aynı zamanda en güvendim, en çok saygı duydum. Konuşmadan anlaştım, hem sevgili hem dost. Yıllar sonra bile elini tuttuğumda ilk günkü gibi titresin kalbim. Gökçe Çiçek Çakarlı. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Umarım iyisindir. Çarşamba geleceğim, konuşacağız. O güne kadar ailene hiçbir şey söyleme. Ne olursa olsun. Seviyorum seni. Sen iyi ol canımın içi. Kendine çok dikkat et. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Aşk birini yanında tutmak değil, olmasa bile içinde bıraktığı yeri koruyabilmekmiş. Ne olursa olsun benim için çok değerli ve hep kalbimde olacaksın. Allah'a emanetimsin. Şakran T3B9'da yatmakta olan Necip Takar'a bazen haykırmak istiyorum. Allah'ım neden hala bu imtihan bitmiyor diye. Sonra kendime diyorum ki dayanacaksın, sabredeceksin. Çünkü biliyorum bu hasretin de sonu var. Belki kolay kavuşsaydık birbirimize bu kadar sıkı bağlanmaz. Sevgimizin kıymetini bu kadar iyi bilmezdik. Şimdi aramızda duvarlar, demir kapılar ve koca bir özlem var. Elbet bir gün, en kısa zamanda ömrüm kocam. Şakran T3B9'da yatmakta olan Necip Takar radyo başına. Aslan kocam, benim için o kadar çok şey ifade ediyorsun ki günüm ne kadar kötü geçerse geçsin seninle bir dakika bile konuşmak her şeyi mükemmel kılıyor. Çok yorgunum, gönlüm çok yorgun. Aslında bana nerenin iyi geleceğini

0: ne de iyileşeceğimi çok iyi biliyorum. Özledim seni, her şeyim. Eyüp Han, yanımda sen olmayınca şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakram B10 koğuşuna kızım Serenay. Sensiz geçen her gün kalbimde dinmeyen bir özlem oluyor. Sesini duymayı, sana sarılmayı o kadar çok özledim ki. Nerede olursan ol, bil ki seni hep bekleyen bir baban var. Seni çok seven, özleyen baban. Şakram B10 koğuşuna güzel kızım Serenay'a gelsin. Nerede olursan ol, sakın kendini yalnız hissetme. Seni her gün düşünen, seven, dua eden ve bekleyen annen var. Başını dik tut güzel kızım. Bu günlerde geçecek güzel günler. Yine birlikte güleceğiz. Seni çok seviyorum. Yanındaki Nazlı ablana da kocaman sevgiler. Gülümsemeyi unutma. Seni çok seviyorum. Sabret güzel kızım. Az kaldı. Ben A5 koğuşundan Yasemin Başaran Özkurt. Senin aracılığınla abi. Ben hemen cezaevinde bulunan B4 koğuşuna yatmakta olan kral kocam Bozkurt Özkurt. Olmaz dediğim oldu. Senden gönlüm kör oldu. Öyle bir tavrın var ki her şeye noktayı koydu. Seni çok seviyorum canım kocam. Sevinçek'ten Kutupta Yaz gibi şarkısı bizlere armağan olsun. Abi ben Menemen cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş değerli dostlarım. Abilerim Serkan Öztürk, Umutcan Ergün, Antepli Mehmet Ali Bozkurt, Özkurt, Enis Küçük, Alfa Neco, Yıldırım, Yavuz Selim, Baydar, Mazlum Sürer, Hasan Berke Tuncay, Keko Fırat, Öztaş Delen, Atakan Özü Uyanık, Deniz Mahsun İkinci, Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruçoğlu. Hayat hesapla değil nasiple yaşanır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2 18'den Erdi Bilgiç. Aleykümselam Erdi kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım. Başta abim Süleyman Güneş başta olmak üzere. Akabinde Aslan kardeşim Ozan Dağhan, İsmail Bilgiç, Ali Rıza, Gülsefen, Ufuk Polat Toroslu, Apo Yenince, Erdal Kebek, Emirhan Zırhlı, Muhammed Köroğlu, İbrahim Çırtaş, aynı kurum ve farklı kurumlarda yatan Aslan dayılarım İsmail Altunda, Şemuz Altunda, Hasan Altunda ve dostum Aslan kardeşim Ekrem, Birlik Sertan, Yılmaz, abilerim Şahşan Kurt, Azat Başa, bin selam olsun. İsmail dayım geçmiş olsun, telefonumuz bozuktu. Bugün haberini aldım. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Şafi ismiyle sana şifa versin. Selamlarını aldım. Seni çok seven yeğenin Erdi Bilgiç. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2. B18'den İsmail Bilgiç. Aleykümselam İsmail kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım. Başta canım kanım abilerim Erdi Bilgiç, Süleyman Güneş başta olmak üzere. Akabinde Ozan Daha, Musa Akkaya Bayraklı'dan Mehmet Ali Erbil, Murat Saygınsoy, Bayraklı'dan Sarı Akif Yazar, Yamanlar'dan Ömür Karakaş, Volkan Zeybek, Çiğli'den Batuhan Taşkıran, Eyüp Ekin, Suat Tekin, Arda Kılıç, bu saydığım canlara bin selam olsun. Gece kıymetli abim Erdi Bilgiç'in sözünü bırakmak istiyorum. Yol karardın da elveda diyen haindi. Can bacım B9 koğuşuna yatan Namı Derkür Tülya, nasılsın, iyi misin, buralar bildiğin gibi hayat mücadelesi devam ediyor. Sen her zaman güçlü dik duran bir kadın oldun. Orada da başını eğmeden, kendinden ödün vermeden durduğunu biliyorum. Sakın moralini bozma, güzel günler elbet geçecek. Dışarıda seni düşünen, seven insanlar var. Allah gönlüne göre versin. Sabrını ve gücünü daim etsin kendine. İyi bak bacım, dualarım seninle. Can bacım B9'dan Namı Derkür Tülya'sı, senin duruşun zaten yeter. Kimseye vallahan olmadığını herkes biliyor. Bırak konuşan konuşsun, arkandan iş çeviren kendi gölgesinden korksun. Sen başını dik tut çünkü sen düştüğün yerde kalkmasını bilenlerdesin. Az kaldı bacım, çıkınca kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ahmet Kaya'dan Ağladıkça şarkısı bize olsun. Kırtaylardan selam olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4C10 koşulan Gökmen Gökdeniz. Kader birliği yaptım kardeşim Remzi Şahin Yılmaz, kadim dostum Afşin Üstünel, Adana Hürriyet'in altın çocuğu Uğur Yüknük, Uşaklı Yaşar Arslan, Kasımpaşalı Metincan Baysal kardeşlerim, Zülfü Şahin İsa Aybo, Adem Taşdemir T2'de yatan, Eyüp Gürgür T1'de yatan Aslan yeğenlerim, Berdan Doğanay, Cio Yaşar Doğanay, Ali Turan Pentüs, Kandıra T2'de yatan can dostum Raif Ceviz Kıran'a, tüm Ceviz Kıran ailesine, Buca Kırıklar'da yatan Eser Mayda, Foça'da yatan dostum Kadir İvak, Ramus Yılmaz'a ve bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz, bizi tanıyan vazgeçemiyor. Seven ne yapsın? Bırak her şey gizli kalsın. Yok, Kaan Çakıcı mıydı? Kaan mesajların gelmiş ama bir dakika, ne demiş? Bir noldan Kaan Çakıcı ve... Ha bak tamam. Kaan ne dedik biz? Kaan Temizel mi dedik? Yaşlanıyoruz. Kaan kusura bakma valla. Kaan Saadettin kardeşim. Kaan Çakıcı kardeşimmiş. Bir nolda Kaan Çakıcı kardeşimi. Saadettin Bıçakçı ve koğuşuna çok selamlar. Kaan Çakıcı kardeşimin. Evet şimdi düzelttik. Kaan kardeşlerim. Varsa Kaan Temizel diye bir kardeşim, sen de kusura bakma. Kaan Çakıcı kardeşim, sen de kusura bakma. Murat abi selamünaleyküm. Ben bir nolda yatan Kaan Çakıcı. Aleyküm selam Kaan kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Görkem Kalemkuş, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Seçkin Özyavaş, Efe Başlı, Ozan Madras, Egecan Alenak ve Ali babamız. Ayrıca aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abilerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ümit Alper, Mehmet Latif Ökmen, İstanbullu Kaan Polat, bu ismini saydım abi dost kardeşler. Aynur Polat'tan bir şarkı armağan ederek Bornavalı Veysel Ekinci abimin sözüyle tamamlamak istiyorum. Herkes şan şöhret peşinde, Azrail herkesin peşinde, Kaan Çakıcı. Murat abi selamun aleyküm. Ben bir nolda yatan Egecan Alenak. Aleyküm selam Egecan kardeşim. Aynı koğuşta bulundum Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Melih Uğurkan, Mesut Yılmaz, Seçkin Özyavaş, Ozan Madras, Ali ve Ali babamız. Ayrıca aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ümit Alper, Mustafa Argın, Yusuf Samar, Poyraz Sayıcı, bu ismini saydım abi dost kardeşler. Öncelikle Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı'ya çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Vito der ki hayat düşene değil vazgeçene küsüyor, Egecan Alenak. Hemen sayfamızı şöyle bir yenileyelim. Her adam selamlar. Nasılsın? Bizlerdeyiz. İşteyim. Haftaya izin aldım. Biraz dinleneceğim. Kız isterse onun için bir tatil ayarlayacağım. Dedesi aradı. İsterseniz köye gelin diye. Ama ikisi de gitmek istemiyor. Başka da bir durum yok. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. T2A4'te yatan Adnan Efe Özdemir radyo başına. Sana sarıldığım an zaman dursun istiyorum. Çünkü benim bu hayatta olmaktan en mutlu olduğum yer senin kolların sevgilim. O kapıdan gelmeni beklerken hala ilk günkü kadar heyecanlanıyorum. Bugünler de geçecek sevgilim ve cezaevi kapısı beklediğim günler yerini evimizin kapısında beklediğim günlere bırakacak sabır sevdiğim. Benimle birlikte yatmakta olan öncelikle kardeşim İlhan Özdemir, akabinde Mertcan Karayüz, dayım Serhat Küçük, dostum Yusuf Oyur, Ali Baran Koçtan, Hamit Elma, Eyüp Yeldir, Bozyakalı Cemal. Kapıdan şerefiyle çıkan tüm kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben kadın B7 koğuştan Tülay Çakmak, sağ ol kardeşim benim. Abi rica etsem Kardelen Özbey radyo başına tekrar eder misin? Evet Kardelen Özbey kardeşim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice güzel yılların olsun inşallah. En kısa zamanda ailenle olman dileğiyle cezaevinde bulunan Can Özbey eşine de selam ederiz. Ben kadın B7 koğuşundan Tülay Çakmak ve Yağmur Yılmaz, cezaevinde bulunan dostlarımıza selam ederiz. Doğum günü olan arkadaşımıza güzel bir şarkı armağan etmek istiyoruz. Gece güzel bir söz bırakmak istiyoruz. Merminin çok pahalı olduğu bu dönemde çok zıplayın. Ben Tepecik'ten Tülay Çakmak ve arkadaşım Yağmur Yılmaz. Atılgan ben iyiyim. Beni merak etme, her şey yolunda, seni çok seviyorum. Teharese Atılgan ömrüm. Bir mesaj daha okuyayım. Sonrasında iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Selamünaleyküm Murat abi. T1 John 8 koğuştan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim. Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Kösem, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım, hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine, Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci'ye, eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu T tipi C18 koğuşundan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Saftar Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bahri, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı hayat. Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Murat abim, T1 C18 koğuşuna atan canımdan çok sevdim yakışıklı paşam Soner Demirci'ye. Koğuşuna bulunan abilerine, kardeşlerine selam olsun. Ablam bizi sakın düşünme. Burada herkes iyi, her şey yolunda. Sen canını sakın sıkma. Ailen ve bütün arkadaşlarının selamları var sana. Seni çok seviyoruz. Allah'ıma emanet ol, unutma. Her zaman yanındayım. Nerede olursan ol. İki güzel şarkı. Bu arada Ekrem Birlik kardeşimin koğuşunda duyan kardeşlerim varsa ya İbrahim arattırsın birini bana ya da Ekrem'ime söyleyin size zahmet kardeşlerim. Beni bir arattırıversin bu şarkı arasındayken dakikası varsa. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

0: Birlik Kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e başladı. Evet, iki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3.A13'ten Ömer Elmas'taş. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Farklı hapishanelerde olan aynı kaderi paylaştım. Ahmet Güneş, Kadir Deniz, Sidar Deniz, Baran Ayçil, Doğukan Akdemir, Osman Kırcal, Agit Arslan, Velat Arslan, Berşan Polat, Balıkçı Özgün, Emirhan Zırhlı, Eyüphan Bozkurt, Melih Demir, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Apo, Nurduhan, Berkay Kaya, bu derlere bir selam olsun. Yanmarın yan azadi onur yaşamdan üstündür. Ahmet Güneş, Ömer Elmastaş. Ben 3 nolu A13'ten Ömer Elmastaş, farklı hapishanelerde olan Ahmet Güneş, aynı kaderi paylaştım abime. Ferhat Tunç'tan Yaşamak Direnmektir şarkısı armağan ediyorum. Onur yaşamdan üstündür, ben Ömer Elmastaş. Hemen ses kayıtları var birkaç. Bakalım kimin, birkaç kardeşimizin bugün doğum günü. Önce bir dinleyelim bakalım kimin. Kim?
1: Kayınço. Aslan
0: Bertu kardeşim. Ama soyadı ne? Kimse dememiş ki şu koğuştan diye. Bakalım.
2: Doğum günün kutlu olsun Aslan abi. Bir dahaki doğum gününde inşallah doğum günün kutlu.
1: Ben ortak dansı bırakacağım.
0: Evet, Murtake'den Bertu kardeşim. Yani koğuş yok, soyadı yok, isim yok. Sadece dinlediklerimizden Bertu oldu. Murtake'den dediklerine göre kardeşlerimiz. Hemen ses kayıtlarının bir kısmını paylaşalım sevgili Bertu kardeşim.
3: Aslan kayınçom, İyi ki doğdun. Seni seviyoruz. Yeni yaşın sana mutluluklar getirsin inşallah.
4: İyi ki doğdun bebeğim. Rabbim tez zamanda bize kavuştursun seni inşallah. Dört gözle bekliyoruz seni bebeğim benim. İyi ki varsın. Rabbim inşallah çoluğuna çocuğuna bağışlasın güzel oğlumu. Bütün dualarım seninle, kalbim seninle. Seni çok seviyorum. Ben Mısra.
2: Doğum günün kutlu olsun Aslan abim. Bir dahaki doğum gününde inşallah yanımızda ol. Yakışıklı kardeşim Nevzat.
5: Nice güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllara. Doğum gününü enişten dileklerimi kutluyorum. Nice senelerin olsun, sevenlerine, sevdiklerine. Rabbim seni doğum gününün suyu hürmetine test çıkarsın. Rabbim seni evladına, eşine, annene, babana ve ailene bağışlasın. Seni...
6: Ben Murtekin Otalin. Murtekin yeğenim Bestu. Doğum günü kutlu olsun. Aslan yeğenim.
7: Doğum günün kutlu olsun canım oğlum. Anneciğim seni seviyorum.
8: Doğum günün kutlu olsun canım oğlum.
0: Evet kardeşim. Biraz daha var. Birkaç ses kaydın daha var. Onu da süreç içerisinde paylaşacağım. Kaç tane kalmış? Yok. Hatta bunları da paylaşalım. Bir daha geri dönmeyelim. Evet.
9: Keyci abim konuştu. Ben Namı Celal Eşref Uşar'ı Mustafa Zeyci. Börtü Gündaşçı'nı Börtü abimizi bu doğum gününde mutluluklar, karar birliğini onunla beraber paylaştığım için çok mutluyum. Çok iyi bir delikanlı. Böyle bir adam tanımadım. Onun bu mutlu gününde onunla beraber bu mutlu gününü paylaştığım için çok mutluyum. Özgür günlerde
10: Bertum, yakışıklım, doğum günün kutlu olsun. İnşallah seneye doğum gününü ailenle birlikte, bizlerle birlikte geçirirsin. Allah seni oradan kurtarsın tez vakitte. İyi ki doğdun, iyi ki varsın.
0: Bertuk kardeşim, hepsini paylaştık bir kalemde. Bu arada Ferdi Bingöl yeğenim, iki gözümün çiçeği, selamını aldım Merve'den. Aleyküm selam yeğenim, gözlerinden öpüyorum. Sana da koğuşundaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Bu arada neydi? Nasibe Erkeç. Nasibe kardeşim, annen demiş ki Murat'cığım söyler misin Nasibe, telefonumu aldım, bizi merak etmesin, servisten çıkmış, bizi arayabilirse arasın. İki haftadır görüşemiyoruz kızımızla, telefonum arızalı demiş. Nasibe Erkeç kardeşim benim, bilgin olsun. Hemen bakalım tekli notlar var mı başka. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B17 koştan Ümit Bingöl. Aleyküm selam Ümit kardeşim. Buradan kıymetlim biricik eşim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Sana yan baksalar kıyamet kopar. Sen yoksan dünyayı almışım. Ne çıkar bu kalbim sadece seninle. Seni benden tek bir ölüm ayırır. Gecemin sözü. En kıymetlim Işıl'ım. Murat abi, ben T3B17 koştan Ümit Bingöl. Biricik eşime buradan Işıl Bingöl'e. Onu çok çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Eşim Işıl Bingöl'e ve tüm koğuş arkadaşlarına Gökhan Donay'dan Sebebi Sensin şarkısını armağan ediyorum. C10 koğuşuna yatan Işıl Bingöl. Hep aklımdasın, sadece bunu bil yeter. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir. Ben iyiyim, sen geldiğinde daha iyi olacağım. Alya'nın doğum gününü kutlamaya babamlara geldik. Akşam yine boyaya devam edelim. Herkesin selamı var, Allah'a emanet ol. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Ömrüm seni çok özledim. Her an dualarımda, aklımda, kalbimdesin. Her şey geçecek. Eskisinden güzel olacak. Güçlüysem sen varsın diye güçlüyüm. Mektubunu bekliyorum. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Oğlum seni çok özledik, seni bekliyoruz, inşallah her şey düzelecek. Sen dualarını, namazını eksik etme, her şey Allah'ın izniyle geçecek. Seni çok seviyoruz paşam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleyküm selam Yunus Emre kardeşim. Benim için değerli kıymetli olan canım karım Ebru Coşkun, Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Bir seni sevdim, öyle sessiz öyle derinden, adın geçince değişiyor içimde her şey, kalbim bile başka atıyor. Sen gül, ben uzaktan bile mutlu olurum, çünkü bazı insanlar yanında olmadan da kalbine dokunur. Seni çok seviyorum güzelim. Ayrıca kardeşim Cüneyt Bulut kıymetli ve 11 koğuşuna bulunan derlisi Betül Duran'a biz selam olsun. Bu derli çiftlere Tan Taşçı'dan Gidişat şarkısını armağan olsun. Murat abi, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için değerli ve kıymetli olan canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Seni düşünmek bile yatıyor gülümsememe. Bazen bir adın düşüyor aklıma, içimde bahar başlıyor. Ne çok şey var söylemek isteyip ama bazı hisler kelimelere sığmıyor. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için kıymetli değerli olan aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Mafya Sedat Ulu, Çam Dibili, Tayfun Geyik, Baba Saffet, İlhan Özcan, Hasan Yüksek, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Cüneyt Bulut, Hasan Kocatepe, Reşat Bardar, Muratcan Pak, Baran Nacar'a bin selam eder. Bizi tanıyan şerefli yatan istisnalar hariç tüm canlara bin selam olsun. İnsanlar kaptan olmayı seviyor, söz konusu dümen çevirmek olunca. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Canım Mert'im, bugün anneme biyopsi yapıldı. Hepimiz çok kötüyüz. Bir ay sonra çıkacak sonuçları. Dua et sevgilim. Dün gittiği doktoru olumsuz konuşmuş. Çok. Annem de aynısı olmuştu. Korkuyoruz. Hepimiz ona belli etmemeye çalışıyoruz. Anneme geçmiş olsun dileklerini ilettim. Bol bol dua et sevgilim, Allah'a emanet ol. Rabbim şifasını versin kız kardeşim. Nerede bekleyen varsa.

Ekran TV 5 koğuşuna bulunan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Canım sevgilim, öyle ihtiyacım var ki sana, kaldıramıyorum artık bunca şeyi. Keşke yanımda olsan. Mektubun bugün geldi, yüzümü gülümsettin. Sevgilim, sana çok ihtiyacım var, seni çok seviyorum. Haftaya geleceğim yanına, detaylı konuşuruz. Hayatım, lütfen namazını kıl, duanı et. Sevgilim, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevşi C5 koğuşundan Medet Doğan. Aleykümselam Medet kardeşim. Koğuşta kadar birliği yapmakta oldum. Başta amca oğlum Emirhan Doğan. Abilerim kardeşlerim Adnan Kaymaz, Arda Kovalı oğlu, Ferit Kutlubay, Emirhan Ceylan, Bahadır Yılmaz, Emirhan Da, Umut Kılıç, İsmail Deniz ve Emirhan Mete Yıldız. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Zaafı olan saltanat kuramaz, gaddar olmayan lider olamaz. Tüm dostlarımıza selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Buca F tipinde kalan kanivar, babam kanivar Çelik, seni çok seviyorum. Sen benim kalbimsin. Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak. Bugünlerde geçecek aslan babam kızın Arya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca F tipinden kanivar Çelik. Aleykümselam kanivar kardeşim. Tüm hapishanelerdeki dost abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Umarım tüm mahkumlar tez zamanda ailesine kavuşur selametle. Selam sana ey güller diyarı, selam sana ey güller diyarı, en güzel gülü, gül kokulu sevgili can yarim Esra Korkmaz. İnşallah her yönüyle, her anlamda iyi, sağlıklı, af ve afiyet içerisindesindir. Lütfen kendini salma. Sen azimli, direnci yüksek bir kadınsın. En sıkıldığın anlarda yaşanmışlıklarımızı hayal et. Allah kerimdir. Bugün oradasın, inşallah yarın yarımdasın. Ayrıca lütfen bana bir an önce ulaş. Kendine iyi bak, seni tüm kalbimle seviyorum. Murat kardeşim Müslüm Gürses'ten sevgili eşim Esra Korkmaz'a, sarı saçlarından sen sorum suçlusun diyelim. Şarkısını çalar mısın? Esra sevdin lordun. Bir güzel şarkı sonrasında kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Takriben bir 15 dakika sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B17 koğuşlan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Uraiç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül. Selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B17 koğuşlan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler. Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum.

Bir söz, hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben dört nolu B17 koçtan Doğukan Taşer, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz, hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben dört nolu B17'den Behçet Arslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşer, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi, ben B17 koçundan Ali Kerem Yavuz yani Bozo, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşer, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat, selam olsun gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koğuşundan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşer, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Uraç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat, selam ediyorum gece Emirhan Tapan'ın sözüyle. Hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koğuşundan Kan Demir Kıran, dostlarım dostlarım Doğukan Taşer, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Uraç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım, selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Sizleri seven kardeşiniz Reşo. Selamünaleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl, nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Şakran, T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atmaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim, hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım, başta değerli ve kıymetli dostum, dava arkadaşım Aslan Yürekli, Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolgahan Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyorum. Sabredin aslan kardeşlerim, hayırlı geceler Murat abim, sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran, T3C17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım derdi ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım, başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avla, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü, derlik ve kıymetli abim Eser Çeli'ye selam eder senin aracılığınla. Başka kurumlarda olan dostlarım başta paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz. Kurban deveden olur, kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız, aslan Murat abim.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakranti ekibi 16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2 B16'dan Airbex Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2 B16'dan Sergen Kuruca. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2 B16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2 B16'dan Airbex Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2 B16'dan Sergen Kuruca. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman, yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kromlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özdeşik, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teriman, namı der zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta. Canım kanım aslan dostum Berhan Teriman, yani zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan Türedi, Gümüş Palalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo, bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıyeten farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can Yusuf Can Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Türedi, Azat Erol selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur, zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Serhat Yalçın, yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, aslan kardeşim, boncukçular kralı, yakışıklı karizmatik bayraklıdan Berhan Teriman, yani zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Boksör Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir, Gündoğdu, Daykolo, Ahmet Çetinel, Yavuzhan Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teriman, yani zanlı, diyor ki kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun. Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi, aleyküm selam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teriman, yani zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Oses Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu, Ahmet Çetinel, bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy,
Azat Erol, Halil Türedi selamlarım. Bakidir Berhan Teliman yani zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen Caltı Koğuşlan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Gedizli Osi. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı Gümüşbala ve Emirhan Yiğit, boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli, Velo, Dodo, Arda, Doğan, Ahmetli, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu, Ahmet Çetiler, farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim, Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir, saygılarla ben C6 Koğuşlan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 Koğuşuna yatmakta olan Gümüşballalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek. Canım kanım yoldaşım aslan dostum Berhan Teliman yani zanlı. Boksör Olcan Türedi Gedizli Ose Arda Doğan Basmaneli Velo İbrahim Yılmaz Seyit Yoldaş Çakik Kadir Gündoğdu Daykolu Ahmet Çetinel ayrıyeten farklı kurumlarda yatan başta aslan abim Burak Yiğit Emoş Özdemir Yusuf Can Biler Vedat Budak canlara çok selamlarım bakidir Berhan Teliman yani zanlı diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun geriye kalan her şeyi unutulmaya mahkumdur abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu şarkısı armağan olsun. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim, gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum, özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Maçta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar, dostum Reis Harun Güven, Can abim Ceyhun Karabağlı, kardeşim Latif Can Doğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Aktı, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altın'la gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Şerefine yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 koğuşuna Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman, Diyarbakırlı Mami Kılıç, Aslanlar Aslanı Aslan abim Ercan Koçak, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Hüseyin Morkoç, can dostum Latif Can Doğan, Alaaddin Aktay, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin Menemen, C5'te yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremitçi, bu derlere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Evet, kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştık. Kaldığımız yerden devam. Kayıt mesajı olan kardeşlerim, her hafta cumartesi günü saat 7:15 paylaşıyoruz. Yarın da aynı şekilde, yarın kulağınız radyoda olsun. Kayıt mesajları olan bütün kardeşlerim, 7:15 Allah nasip ederse inşallah kayıt mesajlarınız paylaşılmaya başlayacak tamamıyla. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleykümselam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Soğan, A16'da olan Aslan kardeşim, Çam Dibili Sarı, Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zirek, Halil İbrahimler, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, yeğenim İki Gözüm, Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, İkinoğlu'da olan Yunus Ülger, Yunus

0: paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım, Türk Gencay, Halil İbrahim Nar, Bornavalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat. İki gözüm Murat Yurdagül, yani Rus Çiko. Kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur, Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kırk, Samet Kırk Dişçioğlu, Murat Gülşen, dostlar Baran Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan derdi, canlara bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Bayraklı'dan Resul Yıldız. Ben benden öncekilere benzemem. Benim adım Resul Yıldız. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeşim. Ben Kardelen Aluşluoğlu. Üç nolda yatan eşim Mert Aluşluoğlu radyo başına. Kocam mektubum teslim edildi dedin. Hemen koşarak gittim aldım. Bir insan bir mektubu iki satır yazıya ne kadar muhtaç hissediyormuş kendini. Oysa ki seni canımdan çok seviyorum. Yazdığın her şey zaten yapıyorum ama daha da dikkat edeceğim. Anladım ki bizim bizden başka dostumuz yokmuş. Allah'ın adaleti şaşmaz. Herkes kalbin ekmeğini yer, seni çok seviyorum kocam. Senin kocaman bir ailen var. Benim ise tek ailem sensin. Bunu unutma. Mert'im ömrüm, hep gözüm dolu konuşuyorum seninle ama bil ki çok özlem ve sevgide. Bir gün bu günleri de geride bırakıp yan yana olacağız. Belki o zaman bu günleri ne kadar zor olduğunu unutacağız. Ama ben seni beklerken geçen hiçbir günü unutmayacağım çünkü her gün biraz daha özledim. Seni biraz daha sevdim. Şimdi tek dileğim sana yeniden sarılacağım, o güne kavuşmak. Savaş abiye de selam olsun, Allah'a emanetsiniz. Hemen ses kayıtları vardı. Kimin de ses kayıtları, bir dinleyelim öncesinden. Bakalım. T2 A1'deki kardeşim doğum günü ama tabii isimleri anlayamayınca hemen bir kısmını paylaşalım. T2 A1'den doğum günü olan kardeşim.
1: Selamünaleyküm.
2: Ortak geçiş olarak Erol Çınar'ın doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Nice özgür günlere kardeşim.

0: doğum günü kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü ailesiyle geçirmek dileğiyle Allah'a kavuştursun inşallah.
1: Selamlarım şuna. Cabil Koyuşu'ndan İstanbul'u Baran Altın Topuğ'un kardeşim Muttekeli Berdo Özçınar'ın kardeşim doğum günü kutlu olsun kardeşim. İnşallah bir dahaki doğum gününü ailenle birlikte geçirmeni dilerim. Seni seven küçük çekmeceli Baran Altın Top. Ayrıca can dostum Özgür Bulut Emir Sırtlar'a da bin selamlar olsun.
2: Sevdiğim Muttekeli'den Berdo Özçınar abime doğum günü kutlu olsun. Ailenin sevdiklerine kavuştursun seni abim. Allah'a emanet.
3: Selamünaleyküm. Ben de iki abim koştum. Sevgili kardeşim Muhtakeli Berto Yavuzçular ve Gülşen Aydın'ın günü kutlarım. Allah özgür günlerde sevdiğinize kavuştursun inşallah.
4: Ben Türkiye Ağabey Koğuşu'ndan Davut Ali Demirkıran. Aslan kardeşim Berto Eraslan doğum günü kutlu olsun canım diyelim.
5: Bu kadar. Bartu kardeş. Tüm ses kayıtlarını bir kere de paylaşmış olduk. Bir daha geri dönmeyelim, mahcup olmayalım, unutmayalım diye. Hemen sayfamızı açalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kürt kızı Arzu Kaya. Aleykümselam kız kardeşim, her zerresine aşık olduğum adam Doktor Zeki Kaya, kalbim kalbine helaldir sevgilim. Beni yalnızlığımdan sıyırıp mutlu eden erkeğim, hiçbir doktorun tedavisi kesmedi ağrılarımı ama benim doktorum merhem oldu bütün ağrılarıma. İyi ki benimsin kurban olduğum. Benim bir Allah'ım var, bir de sen varsın, mutlu yarınlarımın sebebi seninle gurur duyuyorum. Murat abim, ben Kürt kızı Arzu Kaya, yüzümü güldürenim Zeki Kaya. Özlemin her geçen gün daha ağır basıyor sevgilim ama Rabbim dayanma gücü veriyor. İşte ne demişler, beklenen günler gelecekse çekilen çileler kutsaldır. Sen benim çektiğim en güzel çilemsin, dilerim sensiz bir günüm olmasın. Ruhumun doktoru sen, yüreğimin en güzel sabrısın. Sabrım bile hayran sana, can eşim İbrahim Tatlıses, adını kalbime yazdım şarkısı sana gelsin. Abi ben Kürt kızı Arzu Kaya, benim kıymetlime en değerlim Doktor Zeki Kaya, bir defa değil bin defa dünyaya gelsem bin defasında yine seni severdim. Ben seninle varım, seninle nefes alıyorum, mutlu olduğuma engel olanlara inat seni daha çok seveceğim. Sen benim her şeyimsin Doktor Zeki Kaya. Murat abi, sevdiğim adama Zeynep Bastık'tan Kör Sevdam çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teki John 4'ten İbrahim Bilik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Şeh Paşa'da Saddam Hüseyin, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın ve başka kurumlarda yatmakta olan başladayım Kenan Kaya kuzenlerim Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki, bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı, mutluluktan alacağımız var. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK14'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Eşref Paşalı Saddam, Sürmeneli Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın, başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya kuzenlerin Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki, şikayet acizlerin, ihanet hainlerin işidir. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben 4.0'dan Uğur İbru. Aleykümselam Uğur kardeşim. Senin aracılığınla Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan Beyhan İbru'ya seslenmek istiyorum. Bana aşkı sordular, ben de seni anlattım. Neden o diye sordular, anlattıkça ağladım. Kadere talip misin, aşka düş deyiverdim. Çünkü aşkın ne olduğunu ben sende gördüm. Sen benim kalbimin en derin yerindesin. Seni ben böyle seviyorum Beyhan'ım. Aşkıma bir şarkı armağan etmek istiyorum. Rüya şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi yayınlar. Ben 4.0'dan Uğur İbru. Senin aracılığınla Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan Nergis İbru canım kardeşime seslenmek istiyorum. Ve ablam Fatma İbru canlarıma selam ediyorum. Eşim Beyhan İbru'ya selam ederim. Bugünler gelip geçecek. Elbet bir gün dışarıda mutlu günlerimiz olacak. Allah büyük, cümlemizi Allah kurtarsın. Sizleri seviyorum. Sizlere bir şarkı armağan etmek istiyorum. Orhan Esen'den Sevecek Misin şarkısı armağan ediyorum. Canlarıma ve selam. Selamünaleyküm Murat Bey. Aleyküm selam.

Be 17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, canımın içi gücüm yetene kadar değil nefesim kesilene kadar arkandayım. Her zaman olacağım, bunu unutma. Gücümü evladımın gülüşünden toplayan bir anneyim. Kırıldığım yerden güçlenip evladına siper olan bir anneyim. Yüreğim yorulsa da evladım için yine ayağa kalkan bir anne olurum. Benim yorgunluğum sessizdir. Gücüm ise evladıma olan sevgimden gelir. Onun bir gülüşüne kurban olurum. İyi kim? Kıymetli Aynur Polat'tan senin için bu alemi yakarım şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi, tüm kader mahkumlarına selam olsun. T3B18'de yatmakta olan Mardinli 5 kardeşlerden Recep Tırpan'dan Bahri Altay Abuzer ve Osman Tuli Kuyi parçası Adem Tırpan'a armağan olsun. Tüm kader mahkumlarının en kısa sürede sevdiklerine kavuşmasını diliyorum. Aleyküm selam Recep kardeşim. Murat Bey, biz B1'in güzellikten sabıkalı kadınları Yasemin Ödek, Buket Polat, Elif Çetin, Hamiyet Güleş, gece bir söz bırakıyoruz. Sabretmeyi bilmeyenler intikam yemini etmesin. Müslüm Gürses, Ela Gözlüm armağan olsun. Bir mesajınız gelmiş B1'deki kardeşlerim. Ela Gözlüm. Çok eski. Hangisini? Ya bir fırtına kopacaktı ki güzel bir şarkıydı. Ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişan kal melun melun, kal melun beni ağlatırsan doyma yaşına. Güzel bir şarkı. Maalesef arşivimizde yok vallahi. Çok eski şarkılar bunlar. Selamünaleyküm Murat abi, senin aracınla ben Çimen Tepe'den Memocan. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın kapalda yatmakta olan C14 kadınım Funda Kıyı Radyo başına. Fundam, seni öyle çok seviyorum ki, seni senden daha çok seviyorum. Sana olan sevgimi dağlara versen dağlar taşımaz. Her ezan okunduğunda ettim duamsın. Seni çok özledim. Dört gözle mektubunu bekliyorum. İyi geceler kadınım. Murat abi, senin aracılığınla ben Çimentepe'den Mehmet Şengel, TKA20'de yatmakta olan sarsılmaz kardeşim Batuhan Şengel, Aslan abim Bahattin Şengel, Reisi Mafya Sedat, Çimentepe'den Sarı Gürkan, Bayraklı'dan Aslan dostum Doğukan Çevik, Torbalı'dan Derli abim Sefa Alaz, Namıder Bozu, Mesut Yılmaz, Can dostum Süleyman Akan, Dört Nol'da yatan Şeyh Muzakkan, Osman Şengel, Çağrı Pak, Ercan Demirdelen, Ramazan Yıldırım, Yüksek Bıçak Kaya. Şeyma'm güzel kızım, seni çok özledim. Çıkacağın günü bekliyoruz. Dualarım seninle. Seni çok seviyorum. Şüküf teyzen. Şeyma'm canım kızım, inci tanem, çok özledim. Gözümün nuru. Dualarımız sizinle kuzum. İnşallah Rabbim izniyle çok kısa zaman sonra beraberiz. Canım yaşam kaynağım, göz bebeğim benim. Burcu, tüm arkadaşlarına kucak dolusu sevgiler. Önce Rabbime sonra birbirinize emanet olun. Büyük cadım benim. Ben Müge Kınan, nasılsın canımın içi, iyisindir umarım. Seni yol, o bize yeter. Seni şu hayatta her şeyden ve herkesten çok seviyorum ama umudumu da çok seviyorum. İkiniz benim için iyi ki varsınız. Her arkadaşına da çok ama çok selamlar. Allah çok büyük, bunu kimse unutmasın, rahatına baksın. Neyse, iyi geceler, o güzel gözlerinden öpüyorum. Selamünaleyküm Murat abim, ben Yasin Karabalık. Aleykümselam Yasin'im, nasılsın, iyisindir inşallah abim. Çok şükür Yasin'im, hep beraber yol alalım. Şakran T4'te canımdan çok sevdiğim dayım Şakir Söylemez Derli abim, Reis Soner Taşoku kardeşim, Emir Pehlivanoğlu, kıymetli abilerim Cavit Gürdağ, Devran Yüksek, Fatih Özışık, Civan Acar, Savaşkaya, Engin Avşar, Asım Cinoğlu, sizlere kucak dolusu sevgilerimle selamlıyorum. Ayrıca Emre Pelivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Orhan Kalburcu, Bilal Semiz, kadın kapalıda olan kader erkek kardeşime, ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime, ismini saymadım, tüm dostlarımıza selam olsun. Sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Şakran'da yatan canımın yarısı Şak, Emir Pehlivanoğlu, Emirhan Kalburcu, sizlere de armağan olsun çocuklarım. Menemen T tipi kapalı cezaevi A8 koğuşuna atan Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına, kız kardeşi Ebru'dan, Serkan Rençber'den, bırak bizi böyle armağan olsun.
Ben hemen TTB kapalı ceza.

Tabii A8 koğuşuna atan Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına kız kardeşi Geysan Nur'dan, Murat Şampınar'dan Engel şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben nazar boyuna postuna kurban oldum sevgilim Yiğitcan Yeninci. Yıllar sürse de yokluğun her mevsim, her ay, her gün seni bekliyor olacağım. Sen benim sabrımın sonundaki en güzel kavuşmasın, seni çok seviyorum. Her zaman arkandayım İzzet Yıldızhan, yine sensizim. Şarkısı benden sana armağan olsun. Sana da iyi yayınlar abicim, sağ ol kardeşim benim. Murat abi, ben Nazar T3A13 Yiğitcan Yeninci'ye sesleniyorum. Sevgilim, hasretin ağır bir yük olsa da sana olan sadakatim ve sevgim bu yükü taşıyacak kadar güçlü. Anladım ki yüzümün seninle güldüğünü, anladım ki her şeyin sen olduğunu. Ben seninle sadece iyi günde değil, ömürlük mukaviyetle bile omuz omuzayım. Murat abi, not var burada, pardon. Evet, sayfamızı açalım. Kendine iyi bak, her gün mesaj atacağım sana, haberin olsun, abone oldu. Murat abi söylersen sevinirim, iyi yayınlar, sağ ol kardeşim benim. Bunu da not olarak düşmüş kardeşimiz, duymuştur inşallah. Şakran'da yatan Çetin Kızıltepe, kalbimin sahibi bütün dünya ile hasım ol, arkanda değil, önünde durmazsam namerdim. Sadece önüme bakıyorum çünkü arkamda dağdan sağlam kocam var. Bedeli neyse öderim, zorluğu neyse çekerim. Ben bu yolu tek başıma yürüdüm aslan kocam. Her zaman arkandayım, çocuklarımın yakışıklı babası. En kısa zamanda yanımızda ol inşallah. Murat abim, sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Şakranda yatmakta olan Çetin Kızıltepe, zindanlar soğuk, demir kapılar ağır olabilir ama hiçbir kilit umudu tutsak edemez sabreden, gününü bekleyen özgürlüğünü görür. Gün gelir o kapılar açılır, bugün hasretle bekleyenler yarın başı dik özgürlüğe yürür. Elbet bugünler geçecek, iki gözüm Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'a emanet ol canım kocam. Selamünaleyküm İzmir Buca'dan Uğur Dündar ben, aleyküm selam. Şakran T2C1'de yatmakta olan can dostum aslan kardeşim Ahmet Güneş, nasılsın dostum? Keyfin sağlığın iyidir inşallah bıra. Buraları dert etme kardeşim, elimizden geleni yapıyoruz. Rabbim gönlüne ferahlık, kalbine huzur versin. En yakın zamanda yanımızda olacaksın, hiç şüphen olmasın. Allah kalbine gönlüne huzur versin. Bugünlerde geçmişte olan şeyler gibi atlatacağız inşallah. Beklenensin aslan kardeşim. Ben Uğur Dündar, başta can kardeşlerim. Ahmet Güneş, Sidar, Deniz, Doğukan, Kara, Zafer, Aslan, Sedat Altun, size ve dostlarımıza ismini sayamadım. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir hepiniz. Allah'ın izniyle orada geçirdiğiniz günler en kısa zamanda son bulur. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Zamanı geldiğinde kaldığınız yerden devam edeceğiz. Bir isteğiniz, arzunuz olduğunda bana ulaşmanız yeter. Allah gücünüzü, sabrınızı daim etsin. Şerefiniz, varlığınız yeter kardeşlerim. Beklenensiniz. Ben Yağmur Kapalı'da olan Cengiz Şivan radyo başına. Dört duvarda insanın dört satır yazmaktan başka uğraşı yoktur. Ama eğer ki varsa şayet, zaten o insana ihtiyaç yoktur. Yani demem o ki telefonla arayıp çok düşünüyorsun. Keşke sen deseydin ki Yağmur'u arayın, hal hatırını sorun. Nasılmış diye. E tabi bu da bir ihtimal. Bahane de çok. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Murat abi, ben C8'den Ülviye Uçar. Can dostum Mine Kitmen Dilek Karakay. Haftaya çarşamba yanınızdayım, sizi çok seviyorum. Kardeşim Çilem Demir Elif Bozkurt, siz de akıllı olun. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza ve sağınıza solunuza dikkat edin. Kimse Allah'a emanet olun. İyi yayınlar abi canım. Ben Kadın Kapalı'dan Buse Özyiğit, sağ ol kız kardeşim. T3 İlker Özyiğit radyo başına. Paşa kocam seni seviyorum. Hiçbir şey aklını karıştırmasın. Buradan çıktığım gibi de annemin, ablamın yanında olacağım. Aklında soru işaretleri kalmasın. Seni seviyorum. Ömrüm kalbimin paşası. Abi canım, ben Kadın Kapalı'dan Buse Özyiğit. T3 İlker Özyiğit radyo başına. Paşa kocam seni seviyorum. Hiçbir şey aklını karıştıramaz. Buradan çıktığım gibi de annemin, ablamın yanında olacağım. Aklında soru işaretleri kalmasın. Seni seviyorum. Ömrüm kalbim paşam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleyküm selam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle
abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik ve şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacak.

çıkacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim, ben Melihcan Ateş, Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşim. Çok sevdiğim Sude radyo başına. Hayatım, fotoğraflarını aldın mı, haber göndert dedim, göndertmedin. Ne yapıyorsun? İyisin inşallah. Allah'ın izni az kaldı. Yavru Ceylan'ım, sabır. Allah büyük elbet. Bir gün her şey çok güzel olacak. Burnumda tutuyorsun resmen. Sabırsızlıkla sesini duymayı, seni görmeyi bekliyorum aşkım. Blok 3'ten Escobar çalar mısın Murat abi? Sudeme gelsin. Murat abi cansın. Sağ ol kardeşim benim. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat T4A1 koşnaki canım kanım Vedat Arslan'a selam ederim. Haberini aldım, çok üzüldüm ama şunu unutma ki çok karanlık ve zor geceler geçirdik. Her gecenin de sabahı olmadı mı? Her şey geçecek. Sen canını sıkma Aslan Velom. Seni çok özledim. Seni seven kardeşin Berşan Polat. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat T4A1 koğuşundaki Vedat Arslan'a bin selam olsun. Canım abim, çok az kaldı, eski günlerde değil. Daha güzel günler bizi bekliyor, sen her koşulda aslanlar gibisin. Biz ne kadar düştük sansak da düştüğümüz yerden kalkmasını da biliriz. Yaşadıkça oyna, dahiliz gözlerinden öpüyorum seni seven kardeşin Berşan Polat. T3B9'da yatan Berşan Polat'a, sen nerede olursan ol, kalbimdeki yerin hep aynı. Günleri seni düşünerek, seni bekleyerek geçiriyorum. En kısa zamanda yan yana, göz göze olacağımız günleri bekliyorum. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak sevgilim. Şarkı Dillere Destan, Yıldız Tilbe. Azat Kızıltepe, bir gün dört duvar arasında görmeye değil, kapısından almaya geleceğim. Sana söz veriyorum aslan kardeşim benim. Kızma, ballı ballı demeyi bile özlettin. Eniştenin de selamı var sana, Reis Kızıltepe. Azat Kızıltepe reisim, en kısa zamanda yanımızdasın inşallah. Bu cezalar seni yıldırmaz, ancak kilo aldırır. Aslanın, seninle tartışmayı bile çok özlerim. En kısa zamanda yanımızdasın aslan abim. Seni buraya anlatmaya kelimeler yetmez aslan parçası. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. B2 koşuna atan sevdiğim Damla Avcı, eğer nefes almak ve seni sevmek arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım, son nefesimi seni seviyorum demek için kullanırdım. Murat Yalçın, sensiz ölüyorum. Murat abi, ben Damla Avcı B2 koşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'ta, İrem Çeliközü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman geçer, özlem kalır, gönlüm tutsak değil. Murat abi, ben B2'den Meltem Toprak'ta, T2'de yatan Elmas Toprak'ta. Elmas, koğuşun değişmiş, seni merak ediyorum. Dakikam yok, evi arayamıyorum. Bana istek at, seni merak ediyorum radyodan. Benim canımın içi, her şeyim güzel karım, avukat Çağlan Merve Özdemir. Seni çok seviyorum. Pazar oradayım, canım karım. Bir de arkadaşların Selma, Halime, Nuran, Hatice, Gizem, Nünü, Gamze ve tüm B7 koşundaki hanımefendilere saygılar. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım, bugün seni çok özledim. Yüzüm hep kapıda, içimde bir heyecan, bir umut. Neyin nesi bilmiyorum. Allah'ım çok büyük. İnanıyorum ki dualarımız kabul olacak. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol ömrüm. İyi akşamlar Murat abi. Ben C11'den Muğlalı Emine Karagöz T1B18'de bulunan eşim Halil Karagöz radyo başına. Hayat arkadaşım, can yoldaşım, yokluğun ne kadar zor olsa da sana olan sadakatim ve sevgim her geçen gün daha da büyüyor. Halit Bilgiç'ten özgürlük çiçeğimsin, eşim Halil Karagöz'e armağan olsun. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e, bedenen ayrı olsak da ruhumuz hep el ele. Sen benim evimsin ve ben evime kavuşacağım günü özlemle gözlüyorum. Kendine iyi bak, moralini yüksek tut, aklımda ruhumda her an senin yanında. İntizardan sensiz olamam şarkısı sana armağan olsun Devran Kurtçebe. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım Gülten bir gün Hamza Baba'ya gitmiş, aradım görüntülü, bana da gösterdi, sana çok çok dua ettim, kendine iyi bak gönlümün sultan, en kısa zamanda Allah'ım bizi buradan kurtarsın, ben buna inanıyorum.
Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım benim kalbimin tek sahibi, seni çok seviyorum. Hasta oldum, mektubuna cevap veremedim. Bugün biraz iyi oldum, kendine çok iyi bak. Not Asena Üner kardeşim, sen de sıkılıp üzülme, Allah'ım seni sevdiklerine kavuştursun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, seni çok seviyorum. Özgür Günler'in bize sözü var, elbet buluşacağız. Allah'ın neleri kavuşturmuş, kimleri barıştırmış elbet. Bir gün bizi de eyler, seni seven Veli Deveci hep sevecek. Enver Yılmaz'dan ıslak sokak şarkısını Ceylan'ıma gelsin. Murat abi şarkıyı çalarsan sevinirim. Az önce çaldı, ıslak sokak kardeşimize de gitsin. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, benim kanatsız meleğim Naciye sarsılır radyo başına. Annem bizleriyiz, bugün Hamza Baba'ya geldim. Sana çok dua ettim abime, İsmet'e, hepinize çok dua ettim. Allah'ım bizi bir araya getirsin. Ben buna inanıyorum. Sana para yatırdım, bizler iyiyiz. Sen sıkılıp üzülme. Eyfan Anam şarkısı çalarsan sevinirim Murat abi. Anneme seslenir misin? Dakikası olmadığı için bizleri merak ediyor. Bizler iyiyiz. Sen de seviyorsun Murat abi. Sağ ol Gülten. Ay, Naci abla duydun mesajı. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, benim aslanlar aslanı İsmet Deveci abim radyo başına. İsmet, ben Gülten kardeşin, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Ben Cavidan yengeye söyledim, e-görüşü indirecek. Sen dakikan varsa evi ara, telefon. Ben de seni çok seviyorum aslan abim. Not Ceylan Taşkıran ablam, bugün Hamza Baba'ya türbeye geldim. Özlemle ben hepinize dua ettim. Allah'ım inşallah kurtarsın. Bu mesajı da okuyayım. İki güzel şarkı, sonrasında kayıt mesajlarımızı da paylaşalım geç olmadan. Sonra WhatsApp'ımızı toparlayalım kardeşlerim. Foça aşkla yatmakta olan eşim yetiş yok. Hasretinle yanan kalbim senin döneceğin günün umuduyla atıyor. Gün doğar güneş batar ama sana olan sadakatim asla bitmez. Sabrın sonu selamet. Bizim sonumuz ise ebedi mutluluk olacak. Şakran kadın kapalı B9 koğuşuna yatmakta olan kızım Narin Kuş. Arkanda daima seninle gurur duyan, güvenli bir dağ gibi duran baban olduğunu asla unutma. Başarı en büyük gücündür. Zorluklar karşısında ne kadar güçlü olduğunu herkese göster canım kızım. Bir şarkı, bir şarkıdan sonra kardeşlerimizin son kayıt mesajlarını da paylaşacağız. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Nedir bu feryadım? Nedir bu derdin iki gözüm? Yoksa kendini bir zalimin ateşine mi attın? Bilmez misin? Sadakatsizden yar olmaz, hayasız da var olmaz iki gözüm. Eğer bir yürek aşk ile yanmamışsa, hasretine bilsin, derdine bilsin. Uzaktan bakınca meleğe benzer bazısı, oysa şeytanla birdir yazısı. Sende ayrılık acısı, onda keyif çatısı iki gözüm. Dünyada gönül derdine düşmeyen, sevdayı ne bilsin, derdi ne bilsin, aşkı ne bilsin

Selamünaleyküm Murat abi, ben TH13'ten Ahmet Er. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay. Bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben Ahmet Er. Murat abi, ben TH13'te yatmakta olan Arda Özden, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi, bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakınır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi, ben TH13'ten Arda Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abidos kardeşlerim olan Engin Zengin, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik, bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gülçin, Allah hep yanında olsun, ayağına taş değmesin. Canım kanım Aslan abim, Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, sonu hükümdarlık başı zindan olan, kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin, burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlere senin aracının ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım Aslan abim Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sen, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam, ya görkemli bir direniş, yan mırın yan azadi. Ben Yusuf Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı kampüste farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülger, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.

Selamun aleyküm Murat abi, ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan, başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin, abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez. Ben Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez namı der. Halo dayıya selam olsun, sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3'ten Ahmet Gülçin, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan can abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım. Beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun, sizleri seven sayan Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı Elçapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Şehmus Önder, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan, bu değerlere canı gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder, başta Balıkesir Bandırma M tipinde olan canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim, aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuştan Seyit Meriç, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizlere candan seven Seyit Meriç. Murat abi, ben T3C13'ten Ömer Otçeken, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gül, Abdullah Nurdan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrı'dan ve Müslüm Çağrı'dan. Bu değerlere selam olsun, sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülen, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost ve kardeşlerim olan baştan Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez, zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım Aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, Aslan kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder.
Daha isimlerini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan, bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Başta benden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er Eyüpsen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Bedirhan Berkil, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat. Selamünaleyküm Murat. Ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Aleyküm selam Sinan abiciğim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çekdar Bakır, Abdullah Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Poyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambal, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi, ben T3C13'ten Emir Ateş, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen akabinde. Kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Seyhan, bu değerlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez, namı der Halu Dayı, öncelikle buraya kadar birliği yaptım kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, daha burada beraber kader birliği yaptım, bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez, namı der Halo Dayı, farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canım yeğenim Adem Sabırlı'ya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi, sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Sinan Koran, bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi, T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sen, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinol'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de

doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan mırın yan azadi, size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim, selamlarınız başım gözüm üstüne, aleyküm selam. Selamun aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan, Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Murat Can, Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder, özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin, şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli, her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum, kendine çok çok iyi bak, aklımızda gönlümüzde seninle, Allah senin olsun. Abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleyküm selam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma. Elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız. Biz aynı ağacın yapraklarıyız, bizim kökümüz sağlamdır. Çok şükür, Allah yar ve yardımcın olsun. Tüm sopranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum. T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun. Hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi, gece bir söz, peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Canım kanım babam, Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı, sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın. Maddi manevi her daim yanımda oldun. Babalık abilik yaptın. Ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var, önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz elbet. Bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun.

Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten aslan aydın bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi, Allah'ın aslan aydın bıçakçı. Ben dayın kahraman subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim. Aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim aydın bıçakçıya Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Musun Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık, yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Öztemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlagan. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can, Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam eden Aynur Polat'tan Esmere şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlagan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derlilerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Saban abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun. Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız. Her zaman seninleyiz. Kimse garibanın mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can, Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimiz Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok, herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat, ya zindanlar ya saraylar kısmının, şu an zindanlar kısmındayız, ya ölüm ya özgürlük. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakircan Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum.
Çakalların saltanatı Aslanay'a kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere. Adaletli hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci. Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli, Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan. İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı. Abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize bin bir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Birnoğlu'da yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit, başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimiz Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız bakidir. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikinci, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Cambay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit, karanlık insanlar olsanız ne olur, sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar, ben Murtakeli Gökselcan Erden, senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadığım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi, ben Şakran, Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben Birnoğlu'dan Harun Keskin, başta Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlar Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşundaki abimin derlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samet ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reis Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan,
Bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun. Her karanlık aydınlığa mahkumdur. Murat abi ben

Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın Aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Aslan kardeşlerim, Aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın,

0: Sizlere seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi ihanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın, sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden.
1: Evet, hemen şu güzel şarkıyı dinleyelim, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şu hemen bir çıkaralım şöyle. Ne oldu bu şarkılarımıza? Niye karıştı? Kayıt mesajlarımızı bu arada sonlandırdık sevgili kardeşlerim. Bir kez daha hatırlatayım. Yarın Allah nasip ederse inşallah. Saat 7 çeyrek geçe kayıt mesajlarımızı paylaşacağız. Hepsini bir arada. Şimdi de şurada hemen. Neredeydi? Neredeydi o? Bir şarkı ayarlamıştık. Niye karıştı böyle?
2: Evet.

Evet, güzel şarkı. Kadın kapalı B11'de yatan canım kardeşim Dilara Küleş. Ben Batuhan Ceber. Senin her kelimen bana geçerlidir. Kafana hiçbir şey takma, sen bizim reisimizsin. Kafana bizi takılmasın. Kafana bir şey takılmasın. Seni çok seviyoruz. Hepimiz bir aradayız. Allah'ın izniyle yarın her şey yoluna girecek. Aslan kardeşim. Kadın kapalı B11'de yatmakta olan Dilara Küleş. Ablam sen nasıl aslan gibi olduğunu aleme fazlasıyla gösterdin. Ne olursa olsun başını eğmeden, yüreğini kaybetmeden dimdik durmayı bildin. Evimizin reisi, gözümüzün bebeği, arkamdaki dam aslan gibisin. Şüphesiz cezalar senin yıldırmaz. Hamdolsun sabredenlerindir güzel günler. En yakın zamanda yanımızdasın. Seni çok seven kardeşinden Ali Kınık Koca Reis şarkısı armağan olsun. Selam Murat abi, ben Şakranti 2016'dan Can Polat Türker. Aleyküm selam Can Polat kardeşim. Başta kader birliği yaptım. Aslan abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Kesel, Poyraz Yılmaz, Enes Öz, Mertcan Kurtuluş, Zindan, Ahmet Şivan, Cengiz, Bura Yağız Güzel, Kerem Gülçin. Ayrıca kadın kapalı da yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdesi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece sözümüz herkesin elinde kantar, elini beline atan kilosunu tartar, denizden yol yemez Kocareyiz. Murat abi Şakran T216'dan ben Can Polat Türker. Başta kader birliği yaptım. Aslan abilerim Koca Reis, Yaşar Köse, Ümit Alişan, Ateş Alişa, Yusuf Boz, Aslan Kesel, Zindan, Ahmet Mertcan Kurtulu, Şivan, Cengiz, Bura Yağız Güzel, Enes Öz, Poyraz Yılmaz, ayrıyeten kadın kapalı John Bir Koşun yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. T216'da yatmakta olan canım oğlum Can Polat Türker. Az kaldı oğlum sabret, yokluğun cehennem cennetim sensin. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, canım biziyiz, her şey yolunda, bizi düşünme, selamlarını aldım, pazar aradığında konuşuruz. Onun haricindeyiz şükür, hayatım o.

da iyi teyzeme gideceğim bu akşam oturmaya. İnşallah sen de iyisindir. Sevdiğim seni. Çok seviyorum Savaş'ım. Savaş arkadaş, ne istiyorum biliyor musun? Yanına geleyim, hiçbir şey demeden sarılayım. Sadece kokun içime sinsin, boynum boynuma değsin. Üstüm başım sen koksun. Biliyorsun orası benim memleketim, oğullarımın aslan babası. Yaşama sebebim bir tek sensin. Seni seven, her zaman arkanda olan karın var. Ömrümün geri kalanı Savaş Aktaş. Ben Ece Aksoy, T2B16 oğlu koğuşunda yatan canım sevgilim Mehmetcan pehlivanlara, kızlarımız da seni çok özledik, çok az kaldı kavuşmamıza. Seni çok seviyoruz, sabrın sonu selamettir. Aşkım Murat Göbakan'dan Turnalar şarkısı armağan olsun. Şakran T4'te olan kalbimin sahibi Mehmet Kızıltepe, yakışıklı kocam seni o kadar çok özledim ki bunu sana anlatamam. Sensiz buraların tadı tuzu yok iki gözüm. Seninle kavuşacağımız günü iple çekiyorum ve sabırla seni bekliyorum. Sen benim nefes alma sebebim, sen benim ömrüm, seni çok seviyorum. Aslan kocam, Allah'a emanet ol. Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Şakran T4'te olan aslan kocam Mehmet Kızıltepe, hayat bazen zor bazen yorucu olabilir ama seninle bu zorlukların üstesinden gelmek çok kolaylaşıyor. Yanında olduğum her zaman senin destekçin olacağımı bilmeni istiyorum. Seni sevmek benim için en mutluluk verici şey ve kalbim hep sana ait olacak. Ben son nefesimi verene kadar seni çok öpüyorum ve seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol aşkım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Tayfun Akar, Ali Aşakran'la selam olsun. Teto Akar, Çiçek Emoş, Oğuzhan Akar, Orçun Aksa, Enis Küçük Kalfa, Ramazan Özer, tüm arkadaşlara, dostlara selam olsun. Leylam şarkısını çalar mısın? Murat abi sana da selamlar. Aleyküm selam Tayfun kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ali Aşakran T3 bölümünde yatmakta olan Enis Küçük Kalfa, aleyküm selam Enis kardeşim. Aynı koğuşta bulunduğum tüm arkadaşlarıma, dostlarıma selam olsun. Farklı koğuşlarda olduğumuz Tayfun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş, Teto Akar, Ekrem Birlik, Orçun Akar, İlhan Bakit, Azat Salman, Ramazan Özer, Okan Efe, İzzet Çangül, ismini saymadım, tüm dostlarıma, abilerime selam olsun. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, seni gördüm, dünyalar benim oldu yakışıklı kocan. Eşin benzerin olmayan bu can senin uğruna feda olsun. Bu zorlukları el ele verip çıkacağız. Allah büyüktür. Senin arkanda aslanlar gibi duran karın var. Ben bu kadar kahrı boşuna çekmiyorum. O devran illaki bize dönecek. Kim dost kim düşman o zaman göreceğiz. Allah var, gam yok. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak ağam. Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, Cennet Kızıltepe'den arkamdaki koca da varlığı yeter aslan kocam. Adamlık mekanla değil duruşla izlenir, bizi bilen bilir. Tartı var, terazi var, her şeyin bir vakti var. Fazla sevinmeyin ağam, az zaman sonra burada bu kadar çekilmez olduk. Gökhan Doğanay, adım adım geliyorum şarkısı gelsin. Abi reis Azat Kızıltepe, Çetin Kızıltepe, Mehmet Kızıltepe, Aycan Kızıltepe'ye de sizlere de selamlar aslanlarım. Şakran T2C5 koğuşun olan Sedat Saraç, seni çok merak ediyorum, mektup da attım, bugün yarın eline geçer, haber alabileceğim kimse de yok, koğuşunda birinin eşinden haber yolla bari, bu yük bana çok ağır geliyor, lütfen Allah'a emanet ol. Ben T1A16'dan Batuhan Çalıkuşu, canım karım Sezen Çalıkuşu, sen hayatımda olduğunda gecemde gündüzümde sen oluyorsun, avuçlarımda günlerimde sana emanet ediyorum, bütün zamanımı da sakın bırakma. Murat abi Sezen'ime Fatih Hulut'tan görmüyor gözüm, çalarsan sevinirim abim. Ben Batuhan Çalıkuşu, Kadın Kapalı'da bulunan eşim gözümün bebeği Sezen'ime seslenmek istiyorum. Sezen'im, sensizlik içimi parçalıyor, paramparça oluşumu hissediyor musun? Sensiz olmak, sensiz yaşamak zorunda kalmak beni bitiriyor. Sensizlik ödediğim bedellerin en ağırı, zaman gittikçe daha da ağırlaşıyor. Sana olan özlemle de hasretimle de baş edemiyorum. Gece gözlüm, ayrı düşen yaprak yaşar mı hiç? Sen öyle, seni çok seviyorum cennet gözlüm. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T218'den bugün tahliye oldum. Abim İbrahim Çığırtaş. Buradan abilerime, kardeşlerime çok selam ediyorum. Onları unutmak mümkün değil. Başta koğuş sorumlusu herkesin derdiyle teker teker ilgilenen abilerime, can dayıma duruşuyla karakter abidesi Süleyman Göneş, cana yakınlığı

0: Biriyle işten samimiyetiyle Erdi Bilgiç, merhamet abidesi Ozan Dağhan kalbi güzel insan. Kardeşimiz.
1: Bir dakika.
0: Şöyle yapalım ki evet hepsi birden düşsün. Kardeşimiz çok ayrı ayrı yazmış mesajları, toparlamak mümkün değil. Merhamet abidesi Ozan Dağhan kalbi güzel insan, abilerin gülü Mustafa abim, hemşerim kardeşim Toroslu Abdullah, dayıcım İsmail, seni unuttum sanma can kardeşim Barış Uzunoğlu. Şurayı da toparlayalım. Can kardeşim Barış Uzunoğlu, adalet timsali her zaman dik duruşuyla Cem Acar, gönlü güzel kalbi yüreği güzel Barış Uzunoğlu, Suat kardeşim, Murat kardeşim, Akif kardeşim, Mehmet Ali kardeşim, Ardama ve tüm kardeşlerime koğuşumuzun dedesi, seni unuttum sanma, ellerinden öpüyorum. Gece abim dayım Erdi Bilgeç'in sözüyle sonlandırmak istiyorum. Her ne kadar yara alsak da bir Anka kuşu gibi küllerimizden doğmasını da biliriz. Şöyle açalım sayfamızı. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T4B16 koğuşunda bulunan Sivaslı Veysel. Aleyküm selam Veysel kardeşim. Koğuşumuzda bulunan dost kardeşlere hitaben Mamican Savcı, Mehmet Altunbaş, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Faik Bürücüler, Yoldaş Cancan, Tarkan Polat, Ali Turap Yentüz, Yusuf İslam Direk, Burak Reis, Yakup Taner Öz, Çaki Ünaler, Hayrettin Sert, başka koğuşlarda bulunan Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sincar, Hüseyin Turgay, bu saydıklarıma bin selam ediyorum. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. Kanında asalet yoksa ne kadar dik yürürsen yürü, gökyüzü bile yüzüne tükürür. Şakran cezaevinde yatmakta olan Nehir Zetun, B16 koğuşu, Enver Yılmaz, elimden bir şey gelmiyor yar benim. Annesinden Nehir Zeytunuma şarkı. Çalarsanız sevinirim. Selam paşam, ben Koçörü. Aleykümselam Ayhan abim. Paşam iyi geceler. Senden Müslüm Gürses, Müslüm Gürses'ten Çok Doysun Sevgilim şarkısını çalarsan sevinirim. İzmir'e geldim, İzmir'deyim, dükkandayım, seni bekliyorum ama mutlaka ne olursa olsun şarkıyı çalarsan sevinirim. Arkadaşlarla oturmuşuz, özellikle şarkıyı da arada verirsen çok sevinirim. Seni seviyorum, ben de seni seviyorum Ayhan abim. Paşam ben Koçörü, şu an yanımda kim var? Sayın İrfan karşımda, hoca yanımda, hacı kahvede boya yapıyor, mavi renkleri siliyorum, karma karışık dostum, biliyorsun ben açık sözlü biriyim. Bir gün bir şarkı, sesim güzeldir ha tabii ki şaka, bütün kader mahkumlarına, sevdiklerine, bekleyenlerine, herkese Allah'tan sabır versin. Allah bir an önce herkesi sevdiğine kavuştursun. Evet benim de gecem var, sadık benim için her şeyi yapabilen, bunlara şahitsin. Bundan sonra ben gece, benim için dostlar. Seni seviyorum Ayhan abicim, ben de seni seviyorum. İrfan kardeşime, hacı abime, yanında kimler varsa hepsine sevgiler, selamlar olsun abim benim. Murat Bey, B11'in güzellikten sabıkalı kadınları, canım annem Yasemin Ödek ve Buket Polat, Elif Çetin, Hamiyet Güleş'e selam olsun. Annem seni çok seviyorum, iyi ki benim annemsin. Bugün dilek günü, hepiniz içinden geçenleri söyleyin. Onur Akın geceyi sana yazdım, çalar mısınız? Valla dilek günüyse benim için de dileyin bir şeyler. Dileyin, dileyin. Vefa çok güzel bir şeydir. Az önce de kardeşimize canlı yayında konuk alırken, şimdi biraz önce bir şey yaşadım. Telefonları, yani bizim telefonlarımızı arayan dost gibi gördüğümüz, kardeş gibi gördüğümüz kardeşler, iki gündür telefonumuza baktım. Görüldü de yapıyor. Vefa gerçekten çok güzel bir şeydir. Vefa insanın dik duruşudur. Kendi adıma söylüyorum. Kendi adıma. Ben vefayı çok seven bir insanım. Birinin bir parça ekmeği boğazımızdan geçmişse ona kıyamete kadar hem duamızdadır, hem gönlümüzdedir, hem biz onların yanındayız. Bedenen de olsa, duayla da olsa o kardeşlerimizin yanındayız. Biz insanları kendi gönlümüz gibi bilirken orada hata yapıyoruz biz. İki gündür kardeşimi arıyorum, dostum, kardeşim dedim. Biraz önce yazdım, dedim ki kardeş bundan sonra arama, numaranı da siliyorum, benim dostum değilsin dedim. yazmış bana. Abi bir mevzu vardı.

Abi işte gönderdiğin ekrandaki hangisi geçti dedim. Kardeş sana ihtiyaç kalmadı. Çöpe attım, üstünü kapattım. Numarasını da sildim. O yüzden vefa, vefa, vefa. Bu kapılar bir günlük değil. Bu kapılar biz nefes aldığımız sürece her zaman hiç umulmadık yerde lazım olacak bu kapılar. Ben kimseye vefasızlık yapmam. Birini de sildim, üstünü kapatır çöpe atarım. Böyle bir huyum var benim. Ne olursa olsun vefa her zaman bir insanın dik duruşunun bir parçasıdır. Allah'ın haricinde kimseye minnet yok. O yüzden kaybeden biz değiliz. O kardeşler, bizim dost bildiğiniz, kardeş bildiğiniz kardeşler bizi kaybediyor, farkında değiller. Bu kardeşiniz için de güzel dileyin. Madem bugün dilek günü ise. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben Ayca Sağol, kardeşim benim. Şakran kapalı kadın cezaevi. C9'da yatmakta olan arkadaşlarım Cemile, anne, Dilek, ablam ve can dostum Ecem'e selam olsun. Ecem evdeyim. Yarın 11'de açıkta olacağım. Hasan'la konuştum gerekeni. Ben, sen sakın kendini üzme. Çok yakında birlikte olacağız. Dilara'yla da konuştum. Ben attım diyor. Haberin olsun. Ecem seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Sakın kimseyle tartışmayı mı? Son olarak Aloş'um, sana da selam olsun. Allah'a emanet Ecem. Hemen bakalım şöyle bir. Şöyle bir mesajlarımızı toparlayalım. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmus Bulut, candan öte kardeşim. Bekircan Savran, dostlarım anasının oğlu Veli Deveci. Balon lakaplı Ömer Bayhan, Sedat Sakızçı, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Hep Bektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmetcan Akbaylı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Muratcan Ergün, Murat Yeke, Çiko, Gürkan Gökhan, Kubilay Nazım Kuyucu, Hikmet Çayvaz, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Erdem Doğan. İsmini yazamadım tüm dostlarıma selam eder. Yüce Rabbim'den tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmek dileğimle. Yavuz Selim Baydar, Yavuz'um. Burak göndermiş mesajlarını, Allah nasip ederse yarın inşallah kayıt mesajlar içerisine paylaşacağım. Yavuz Selim Baydar kardeşim, sana da sevgiler, selamlar olsun. Sonrasında Harun, evet Harun Güven. Harun, senin de mesajların gelmişti, dün söylemiştim zaten. Onlar da Allah nasip ederse yarın diğer mesajlarınla beraber kayıt mesajları içerisinde paylaşacağım. Harun Güven kardeşim. Sonrasında T2A1'de bugün doğum günü olan Bertu kardeşim, Atakan Günel kardeşimin sana çok çok selamları vardı. Öncelikle Eyüp Gürgür abime çok selamı vardı. Atakan Lüder kardeşimin. Sonrasında Bertu kardeşim, senin doğum gününü de kutluyor Atakan Lüder kardeşim. Ayrıca T2A1'deki tüm arkadaşlar, hepinize çok çok selamı vardı Atakan kardeşimiz. T2A1'deki kardeşlerim, yarın sizlerin de mesajlarınız, inşallah diğer mesajınız da beraber kayıt mesajı olacak. Haberiniz olsun. Yarın kulağınız radyoda olsun. 7 çeyrek geçe başlayacak kayıt mesajlarınız. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Faruk Çelik. Sevgili dostum Muhammed Necmettin Varsak. Muhammed'im, sana da sevgiler, selamlar. Faruk'un sana da çok çok selamları vardı kardeşim benim. Araya mesafeler ve duvarlar girse de gerçek dostlukların arasına hiçbir şey giremez. Seni unutmadık, dualarımız ve gönlümüzdesin. Bu zor günlerin de geçeceğine, güzel günlerin yeniden geleceğine İnanıyoruz seni seven dostun Faruk Çelik. Sevgili dostum Muhammed Necmettin Varsak, Allah gönlüne sabır, kalbine ferahlık versin inşallah. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup sevdiklerine sarıldığın günleri hep birlikte görürüz. Hayatta önemli olan geride güzel izler bırakmak ve hatırlanmaya değer bir adım olmaktır. Sen bunu fazlasıyla başardın, seni seven dostun Faruk Çelik. Hemen son mesajlarımızı da paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 B11'den Gediz Yukarı Mahalleden Bozo Yusuf Uçan Kuş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığınıyla kader birliği yaptım. Escobar abim, Fırat Gezgin başta olmak üzere dayımız Erkan Ecellioğlu, dost abi kardeşlerim Berdan Doğanay, Cavit Kıran, Hasan Kula, Akın Dal, Cio Yaşar Doğanay, Dede Emel, Mustafa Doğan, Eren Dinçer dedelerimiz, Zeki Ebru, Yusuf Asi, Gece Bir Söz,

Madem çok cesursunuz hele bir yanlış anlayın. Cashflow'dan Gidersin Araya şarkısı gece armağan olsun. Murat abim sana da iyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ ol Yusuf kardeşim. Murat abi T1B11'den Bozo Yusuf Uçankuş bulundum. Kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak Hacıko, Mehmet Nurullah Tar, Mike Alican Yaşar, Mehmet ve Ferhat Yıldırım, Erdoğan Şahin, Furkan ve Ferdi Devrim, Ferdi Bingöl, İbrahim Can, Erdoğan Ulaş Tekmanlı, bu derlere selam olsun. Tereddüt edenin sözünü keserler ve selam. Bu gece tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ben T2C7'den Baran Alsaç, Kader Birliği yaptım abi kardeşlerim. Bekeş, Murat Turgut, Özkan Özdemir'de, Sergen İşmez, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdon Manav, Mertcan Erda, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Hamza Geri Tekin, Yusuf Kayhan, aynı kampüste bulunan dostlarım Sedat Altun, Müfit Can, Dülger Ersoy Dönmez, Görkem Dayarkol, Berk Korkut, Osman Altun, bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizi seven kardeşiniz Baran Alsaç. Ben Edo Saraç, Neşe Kaynağım radyo başına. Şu deli başıma bir dert olsan bin dermana değişmem seni. Sen bende çok farklı mevzusun, öyle de kalacaksın sevdiğim Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, dünyamın uydusu radyo başına. Neşe Kaynağım, bize ayar olan çok ama frekansı tutturabilen yok. Sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben T1B18'den Abdülsamir Cinoğlu. Biz sevenler ile ömürlük mukaveleler imzalarız. Günün adamıyla işimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Affan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendil. Sizleri seven kardeşiniz Abdülsamir Cinoğlu. Ben kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Ben T1B18'den Abdülsamir Cinoğlu. Canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar, özgür yarınlarda görüşmek dileğimle. Sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Abim Halil Karagöz'ün derlesine Neşet Ertaş'tan Sen Benimsin, Ben Seninim şarkısı armağan olsun. Ben bir nolu B18'den Abdülsamir Cinoğlu. Başta Kader Birliği yaptım aslan abim Halil Karagöz olmak üzere. Dostlarım Mete Dökme, Affan Yılmaz, Kerim Bakır, ayrıca A7 atan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize de bin selam olsun. Özlemek için sevmişiz, kavuşmak ne haddimize. Kolay gelsin Murat abim. Ben B18'den Abdülsamir Cinoğlu. Sağ olasın Abdülsamir kardeşim. Ben bir nolu B18'den Abdülsamir Cinoğlu. Abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil, dostlarım Mete Dökme, Affan Yılmaz, A7'de yatan dostlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimiz cansız. Not, bir sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdülsamir Cinoğlu. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Etem Akbulut. Aleykümselam Etem kardeşim. Şakran T2016 koğuşuna yatan Baran Gerçek ve Kader arkadaşlarına Ahmet Kaya, burada günler geçmiyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran 4 nolu T tipi cezaevinden Emre Tuğrul Alaçatılı. Aleykümselam Emre kardeşim. Başta can dostum Mert Koçak, saygıdeğer abim İbrahim Dündar, Mert Saatli, Yiğit Altınel, Mahmut Yılmaz dostum, Mert Koçak'ın abisi Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden'e bin selam olsun. İbrahim Dündar abim, Şakran Kadın Kapalı'da bulunan değerli eşi Bahar Dündar'a çok selam ederim. Gece sözümüz hayat bir nefes alabildiğin kadarsın, Şakran bir kafes kalabildiğin kadarsın. Ferdi Tayfur Hatıran Yeter şarkısı tüm dost kardeşlere gelsin. Mert Tuğrul, Emre Tuğrul, güzel Emre Tuğrul. Murat kardeşim, ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar, başta can dostum Hakan Donat Azat Başak, can kardeşlerim Emre Tuğrul, Mert Koçak, Mutlu Kut, Can Çakır'a selam ediyorum. Kadın Kapalı'da bulunan hayat arkadaşım, can yoldaşım Bahar Dündar'a selam ediyorum. Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısına armağan ediyorum İbrahim Dündar. Ben T4A13 koğuşundan tahliye olan Sivaslı Yiğido Harun Karakaş. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dayım Umut Tür olmak üzere can abim hemşerim Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Aykut Sarı, Agit Özkan, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Emre Al, Ayhan Erez, Yiğit Can Avcı, Özgür Geçtirmez, Enes Özen, Murat Kaymaz, Sabrican Görür, Refik Keskin, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Çöl geniş, kervan uzak, kuyu derin. Lakin Allah vekil, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben 3 nolu A13 koğuşundan Mustafa Turan yani Mute. Kadın Kapalı'da kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına.

0: Kıymetlim, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabah olduğu gibi bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarih yazacak hiç bitmeyen hikayemiz. Aslan eşim Zeynep Turan'a Yıldız Tilbe'den Aklım Hep Sende şarkısı armağan olsun. Ben Üçnoğlu A13 koğuşuna Mustafa Turan yani Mute. Başta kadar birliği yaptım dostlarım. Karşı yakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin. Dostlarım karşı yakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin. Dostlarım karşı yakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin.
1: Radyo Lider İzmir.
0: Dostlarım karşı yakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin. Karşı yakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Yani internetin azizliğine uğradık vallahi, yapacak bir şey yok. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Ben 4 nolu C3 koşulan İbrahim Barlay. Abi aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan dost abiler Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özüş, Gazcan Yatmaz, Şevket Vazgeçti, Yiğit Özyurt.

Murat Hayat, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı Menemence, onda bulunan dostum Orhan İşmarcı, Teki'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım bakidir. Ben 4 nolu C3 koğuşlan İbrahim Barlay. Ben T1B17'den Furkan Günebakan, başta beraber kader birliği yaptım abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım, Fırat Doğan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali, Durmazar, Enes Keçik, İbrahim Berttunç, Fatih Haldemir, Muratcan Ergün, İbrahim Macit, Buca Gedizli, Koko Azat, Emen T4, B8'de yatan kuzenim Eren, Güler şerefli bir yaşam uğruna. Bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya Musalla ya Mahpus şarkısı armağan ediyorum. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Ben 3 nolu A12'den Gökhan Karakoç. Öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Emrah Tatlı, Serhat Sayan, Yanımışko. Aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyolu, Müfitcan, Kürşat Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen, Görkem Gezgin, İbrahim Akar, Ödemiş D'de bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Koç Açık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Kahramanlı, Tugay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer ve Engin Aykaç, kampüste bulunan tüm Manisa Merkez Kasaba mahkumlarına selam olsun. Ben T3A12'den Mert Ütücü, başta kıymetli değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan'ı, Mışko Ayrancılar'dan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin Engin, Bengin Orhan, Ömer Erces, Adem Çat, Azat Demirhat, Veli ve Çetin Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Armağan Eleftos, abimin derlisi Emrah Tatlı, Foça'da olan derli dostum Koray Öztürk, Mert Teke, Baslan kadrosuna bin bir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü. Ben İzmir Açık Cezaevinden Batuhan Üçdemir, benim için değerli olan canlar Necati Gülen, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çamdivili, Yasin Açık, Berkant Özcan, Gurur Sönmez, Serdar Özcan, Ümit Akbayırlı, Rüzgar Gözen, Barış Turan, Göksel Yağcı, Asil Çalışkan, ismini saymadım tüm dostlara selamlarım bakidir. Sizlerle özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle geceye bir sözle ben bırakayım. Bil, anlatma, gör, sorma, hisset, belli etme, yut ama asla unutma. Sana da iyi yayınlar Murat abi, sağ olasın. Allah razı olsun Batuhan kardeşim. Ben İzmir Açık Cezaevinden Batuhan Üçdemir, benim için değerli olan canlar Emir Kızılay, Polatcan Aslan, Raşit Atan, Emirhan Yula, Emirhan Akdeniz, Burak Karabaş, Okan Tekinay, Can Aslan, Hüseyin Turan, İsa Aslan, Apo İlba, ismini saymadım tüm dostlarıma selamlarım bakidir. Sizleri canımdan çok seven Batuhan Üçdemir, Ahmet Kaya'dan Düşmüşüm Bir Çukura şarkısını armağan ediyorum. Ben Manisalı İbrahim Akar, kadın kapalı cep 5 koşuna atan Havva Ünal, gönlümün sultanı, hayatımın anlamı, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, tam taşçı gidişat şarkısı bize gelsin. Murat abi hayırlı yayınlar, ben Ankaralı Okan Aslan, Mustafa Yavuz'dan Tek Başımayım şarkısını rahmetli babam Oktay Arslan'a, Sincar Cezaevinde bulunan abim Ozan Arslan, İzmir Üçnoğlu koğuşuna yatan abilerim, kardeşlerim Mert Demirhat, Fırat Sağında, Kemal Özenç, Hüseyin Dinç, İbrahim Akar, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya Kaleli, Neco Önen Kaleli, Ruhni Serkan, Yıldız Fırat, Kaya Şahin Gündoğan, Mert Narin'e çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm güzel insan, ben T2A4 koğuşundan Koçalı Serhat, aleyküm selam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koçlan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Süler, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit, Şerefi Latan, tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben T2A4 koğuşundan Foçalı Serhat, buradan seçilmiş dostlarım Ertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koçlan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Süler, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit, Şerefi Latan, bütün mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Selamünaleyküm Murat abi, ben 2 nolu C7'den Berkay Buldaş, aleykümselam Berkay kardeşim. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim Murat Turgut, Baran Alsaç, Onurcan Aksakal, Çavuşumuz Merdo Manap, Nuri Erdem, Arda Doğan, Cengiz Hanlı, Musti, Murat Özel yani Bekeş, Umutcan Ünsal, Meydancımız Umut Çapan.
İhsan Karabulut, Mertcan Erda, Hamza Giritekin, Yusuf Kayhan'a Uygar Donay'dan Bu Da Mı Yalan şarkısı var.

olsun. Murat abi, ben iki nolu C7'den Berkay Buldaş kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Baran Alsaç, Murat Turgut yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdo Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A16'dan eski Çamlıklı Fatih Boran. Aleyküm selam Fatih kardeşim. Bizim için değerli canlar başta Çam Devri Sarı Oğuz Soluk yani Sarıcan, Uğur Tezcan, Mert Karaman, Enes Efe Aslan kardeşim, Dekman Poyraz Sayacı, Sarsılmaz kardeşim, Can Polat Dikici, Şehmus Bayraktar, Batman Çalıkçı, B8'de yatan yakışıklı abim, Kurtuluş Çakarlı, Veli, Fırat Çelenk, Yusuf Ateş, Mete Dökme, Halil Karagöz, C4'te yatan dostum Samet Özdemir'e 1000 selam olsun. Dayılarım Orhan Işıksoy, Gündoğan Doğan'a 1000 selam olsun. Dekman kardeşim, Poyraz Sayıcı ve Sarsılmaz, Can Polat Dikici, Can Bay Walker'dan hepsinin abisi Mafya Şarkısı armağan olsun. Ben Fatih Boran. Hemen son mesajlarımızı toparlayalım. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat yani Sait Faik Ölçen. Aleyküm selam Nihat kardeşim. Abi bu gece bir söz bırakmak istiyorum. Sen ne kadar doğru yaşarsan yaşa, mum yakıp yanlış arayacaklar hep hayatında. İstersen doğruluktan başın değsin arşa. Herkes işine geleni görecek günün sonunda dedikten sonra. Eğer benim için Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar abim. Sait Faik Ölçen. Sait'im vardı vallahi ama kaçta çalar bilmiyorum. Listede vardı Karayazı. Murat Bingöl abim, ben Nihat yani Sait Faik Ölçen. Bu gece ikinci bir söz daha bırakmak istiyorum. Gün yine geceydi, gökyüzü kapkaranlık. Biz ise ışıklar saçan yıldızlara aşıktık. Güneş doğdu ve kayboldu. Yıldızlar yine yanıldık. Anladık ki bu hayatta kaderimizmiş yalnızlık dedikten sonra. Abi Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Sait Faik Ölçen. Sayfamızı yenileyelim. Ben 3 nolu B9'dan Şehit Ben 3 nolu B9'dan Şehit'ten Serdal Aykur. Selam Murat abi. Aleyküm selam Serdal kardeşim. Kadın kapalıda olan B4 koğuşuna kıymetli kardeşim Kardelen Aktaş. Nasılsın canım kardeşim? Bugün mektubunu aldım, kafana bir şey takma. Yazdığın işleri de ben halledeceğim. Sen keyfine bak orada. Yakında çıkacağım zaten. Sen benim gülüm biricik kardeşimsin. Pazartesi cevabını atacağım mektubun. Seni seven abin Şeyto. C4 koşuna olan kıymetli Pınar. Cuhalı Sarım. Sen nasılsın? İnşallah iyisindir. Sen de kendine iyi bak. Sizleri seven Serdal Aykut Murat abi. Sen de sevilensin. Kardeşin için babadan sensiz olmaz şarkısını bugün o iyi ve güzel sesinden söylersen bizi çok mutlu edersin. Estağfurullah. Sana söz vermiştik değil mi Şeyto? Tabii ya. Sensiz olmaz. Dur onu not alayım da Serdal'ım. İnşallah söyleyeyim. Söyleyeyim. Söz vermiştik sana geçen haftadan sensiz olmaz. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül. T3B9'da olan abim Serdal Aykut canımın içi. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Ailemizin reisi. Sen bizim ailenin reisi. Sen bizim kıymetlimizsin. İyi ki benim abimsin. Seninle gurur diyorum. Kadın kapalıda olan Pınar Cuhalı ve Kardelen Aktaş sizlere de selamlar olsun. Her zaman yanınızdayız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun canlarım. Murat abi senden ricam Ay Dilber'e şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Bayraklı'dan Hasan Berke Tunca yani Maviş kadın kapalı B1'de olan Gülçin Cebeci çok acil ama çok acil radyo başına. Değerli ve senin kadar güzel olan faksını aldım ama ben Doktor Zeki'nin dayının yanından çıktım. Dostumun yanına geldim. C14'teyim. Seninle dost, arkadaş ne bileyim. Zaman neyi gösterir bilmem ama sana mektup göndereceğim. Pazartesi o mektubu iyi oku. Dostlarına selam olsun. Derya Bedavacı'dan güzel bir şarkı sana gelsin. Gecen güzel olsun. Ben Bayraklı'dan Maviş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleyküm selam Ramazan kardeşim. Buradan B7 koğuşuna yatmakta olan kardeşlerim Karabağlar'dan Zenci Umut Kara Yavaş, Buca'dan Berkant Kotan, Buca'dan Mustafa Kurnaz, Meriç Şengül, Üveys Bingöl, Dibek başından Mustafa Algül, diğer koğuşlarda olan Umut Özer kardeşime selam olsun. Umut en güzel silahınız sabır olsun. T1'de yatmakta olan Şahin Aslan, Polatcan Aslan kardeşlerime de selam olsun. Yer altında bir gün herkes hesap verecek Enver Yılmaz'dan icap eder mi? Murat abim iyi akşamlar. T3B7 yatan eşim Berkant Kotan çok seviyorum. Dört duvar kimseye kalmadı sana da kalmaz aslan kocam Tahsin Pala. Beni alsınlar şarkısı benden.

eşime armağan olsun. Şakran TK 20'de yatmakta olan Mahmut Ok, nasılsın? İnşallah iyisindir. Canımın içi, seni çok özlerim. Ömrüm kadar olsun. Sensiz bir nefesim olmasın. Aklımdan hiç çıkmadığını ve seni çok sevdiğimi sakın unutma. Şakran TK 20'de yatmakta olan Mahmut Ok, nasılsın? İnşallah iyisindir. Canımın içi, seni çok özlerim. Ömrüm kadar olsun. Sensiz bir nefesim olmasın. Aklımdan hiç çıkarmadığını ve seni çok sevdiğimi de sakın unutma. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tevşice 13'ten Kerem. Sen aleykümselam Kerem kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan canım kanım abim Aydın Bıçakçı, akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Abdullah Nurdoğan, bu abi kardeşlere selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle, yanmanın yan azadiyim. Selamünaleyküm Murat abi, Tevşice 13'ten ben Eyüp. Sayın aleykümselam Eyüp kardeşim. Aynı koğuşta yattığım kardeşlerim başta canım kanım kardeşim Kerem Sayan, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülen, bu derlere selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıçından keskindir. Murat abi, Tevşice 13 koğuşuna yatan canım kanım abilerim Eyüp Sayan, Kerem Sayan abilerim, inşallah iyisinizdir. Biz iyiyiz, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Reis Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Yanmır'ın yan azadi. Kardeşlerim, bu saate kadar gelen son mesajını da paylaştım. Şimdi iki güzel şarkı, sonrasında SMS'e geçeceğim kardeşlerim.

Erdal kardeşimize bir haftadır sözünü vermiştik. Hemen o şarkısını da söylemeye çalışalım. Sonra hiç ara vermeden SMS'ten gelen mesajlarınızı paylaşacağım kardeşlerim. Evet, Serdal sensiz olmuyor, hemen söylemeye çalışalım. Şeyto kardeşime sözümüz vardı geçen haftadan. Ona da gönlü hoş olsun. Bir seven yüreğim var, yanıp durur ateşte. Ben toprağım, sen yağmur, sensiz olmuyor.

Ne saray ister ne taç, bu gönlüm sana muhtaç. Ben hastayım sen ilaç, sensiz olmuyor işte. Sensiz olmuyor işte. Can

Sensiz olmuyor işte. Ne saray ister ne taç, bu gönlüm sana muhtaç. Ben hastayım sen ilaç, sensiz olmuyor işte. Sensiz olmuyor işte. Ne saray ister ne taç, bu gönlüm sana muhtaç. Ben hastayım sen ilaç,

0: Şey tabii kabul buyur abi. Bugünlük böyle.
1: C5'te yatmakta olan Bünyamin'im, hayatımın anlamı seninle yaşamak varken yokluğunu yaşamak zoruma gidiyor. İyi bak kendine, ocağında benim de canım var. Seni çok seviyorum Yıldız Silve, gitme kal şarkısı armağan ediyorum. B3 koğuşuna bulunan Helin Çağrı'dan, doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın, seni çok seviyoruz. Alev, Miraç Poyraz sıradaki şarkı senin için gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B18'den Taner Kundakçı, aleykümselam Taner kardeşim. Başta kadın kapalı B3 koğuşuna bulunan prensesim Tuğçe Kundakçı ve canımdan çok sevdiğim abim Erkan Doğan'a sevgi selamlarım bakidir. Gece bir sözle ben bırakmak istiyorum. Erkan Doğan abim der ki, hayatın kurallarını değiştirecek kadar güçlü değilim belki ama kurallara boyun eğmeyecek kadar güçlüyüm Kıvırcık Ali'den. Ah kardeş, bu canlara armağan olsun. C2C5'te yatan Bünyamin'e e-görüşün bende. Mesajımı alır almaz beni ara. Aramadan önce iyice düşün her şeyi. Artık her şeyin farkına var. Yapılan şeylerin de farkında olarak bana net bir cevap ver aradığında. Dikkat et kendine çokça. Murat abi, ben T1C9 koğuşundan Emirhan Akbayırlı, babam Ümit, annem Ayzer Akbayırlı. Canlarım sizi çok özledim, az kaldı, her şey çok güzel olacak Rabbimin izniyle, az da sabır, sizi çok öpüyorum. Sizi seven oğlunuz Erdi, abimin kıymetlisi Bahriye Günay'da selam olsun. T3B18 Burak Demirel, aslan kocam, sabır acıdır, meyveleri tatlıdır, seni çok seviyorum, her zaman yanında hatunun, ille de sen aslanın beklenensin. T3B18 Burak Demirel, aslan kocam, aslan neşi de aslandır hatunum, her daim yanı başında, seni çok seviyorum, kabul olmuş en güzel doğamsın adamım. T3B18 çam dibine

Efsanesi Burak Demirel, benim aslan kocam, iyi ki varsın, her zaman yanındayım, seni çok özlüyorum ve çok seviyorum adamım. Murat abi, kadın kapalı B1'de yatmakta olan canım arkadaşlarım radyo başına. Mesude Çopuroğlu, Aycan Kabayel, Ebru Özuyanık, Semra Erol, Yasemin Ödek, Hamiyet Gür, B1 koğuşunda herkese selam olsun, Allah'a emanet olun. Damla, sana da çok selamları var, sen de Allah'a emanet ol. Allah'ın bir an önce

Hangi mesaj? Bir bakalım hele. Bir bakalım hele. Yok. Zaten öyle bir mesaj okumamışız ki kardeşim benim. Belki ilerleyen... Yok, ilerleyen de olmaz. Zaten iki tane boş gel... Ha evet, buymuş. Evet evet, bu şimdiki okudum. Canım arkadaşlarım diye... Kadın Kapalı B1'deki kardeşlerim. Bu mesajı gönderen Çavuş kardeşimiz. Yazmayı unutmuş ismini. Ben İzmir Buca'dan Hazal, Ahmet Gülçin'e, Kıvırcık Ali, Yanımda Sen Olmayınca şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık'tan Ümit Alınca ve Aslan Dostum Derman Alınca, Seymen Ateş, Kaan Adal, Yusuf Sadık, Hüseyin Adıyaman, Emrah Yağmur, Uğur Alınca, Muhittin Alınca, Cesim Ada, Aslan kardeşim Ferdi Alınca. Günün sözü alemde sözüm dekman olsa da hayallerim Allah'ın olduğu yerde Allah'ın dedi olur. Ve selam Ümit Alınca Hazar Yıldız'dan, sabrediyorum armağan olsun. Aleyküm selam Ümit kardeşim. Murat abi merhabalar. Elif Süt Bak radyo başına. Merhaba Apo kardeşim. Aşkım sen aramışsın. Yenge hanım telefonu kaldırmış. Ben seni almaya geleceğim diye bir fırıncı uğrasın dayım, fırıncı arıyorum. O yüzden telefonla konuşuyordum. Yenge de sinsi tuttu, telefonu vermedi. Biraz kolaylaştık, birbirimizi kovaladık. Yakalayamadım. Seni çok sevdim, bil yeter. Beni ara. Sen benim canımsın. Sen benim prensesimsin. Sen benim vazgeçilmezimsin. Sen benim her şeyimsin. Sen benim iki cihanımsın. Seni canımdan çok seviyorum. Apo Elif. Murat abi ben Menemen A5 koşudan tahliye olan Engin Çağlar başlı abim Oğuzhan Oran Namıder Limontepe'li Ozige Dizli Mami Varlı Sait Deniz Resul Pervanı Hüseyin Dağdelen dostlarım Furkan Karsı Veysel Demir Mehmet Dağdelen'e selam olsun. Ahmet Kaya arka mahalle abilerime dostlarıma armağan olsun, Allah kurtarsın. Murat abi ben B11 koşudan Betül Duran ikin oldu olan Cüneyt Bulut radyo başına. Merak etme, uslanmaz bu içimdeki aşkın çocuğu. Her daim seni sevmelerin peşinde koşar durur yine. Uygar Doğan'dan kim yanar benim kadar. Bize gelsin, seni çok seviyorum. Murat abi ben Menemen A5 koğuşundan tahliye olan Engin Çağlar başta abim Oğuzhan Oran Namıder Limontepe'li Ozi Gedizli Mami Varlı Sait Deniz Resul Pervane Hüseyin Dağdelen Hasan Alkan dostlarım Furkan Karsı, Veysel Demir, Mehmet Dağdelen'e, Şakran gençlikte olan kardeşim Berkay Kaya'ya da selam olsun. Abilerime ve kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Yakamoz şarkısı armağan olsun. Hepinizi Allah kurtarsın. T2C5'te yatan Bünyamin'im. Görüş hala bende. Annene söyledim. Pazartesi sen ara konuşalım. Daha sonra vereceğim annene. Mektubunu okudum ama mektupta bile bana hala suçlayarak konuşmuşsun. Olmayacak artık, belli oldu. Ben Foça Açık cezaevinde yatıyorum. Şakran Kadın Kapalı cezaevinde yatan Selma Ok her şeyim. Nasılsın, inşallah iyisin. Beni soracak olursam ben iyiyim. Sadece bir sıkıntım sensin. Seni çok özledim. Canımın yarısı. Kendine iyi bak. Seni seviyorum. Seni seven kocan Seçkin Ok. Gökhan Donay'dan Durak şarkısı armağan olsun. Murat Bey T3C18'deki kalbimin yarısı oğlum Muhammed Can Bilgetay radyo başına. Aslan oğlum bizim bizden başka dostumuz yok. Bu sana vasiyetim olsun. Güvenme kimseye. Ben C6 koğuşundan Yeliz Ören, C7 koğuşunda bulunan Selvi Ören radyo başına. Seni 100 kişi ister, 1 kişi alır. O kişi de benim. Senin için canımı veririm. Ablam Gülcan Çelen ve onun derdisi ve oradaki tüm dostlarımıza Azar Yıldız'dan her şeyden çok ihtiyacım var. Çalarsan sevinirim. Hayırlı akşamlar. Kadın Kapalı B3 koşulan Tuğçe Kundakçı, Yağmur Baytekin, Filiz Mintaş canımız, o da arkadaşımız Tuğçe Baytekin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Rabbim bir dahaki doğum gününde özgür günlerde kutlamayı nasip etsin inşallah. İzmir Çam Dibinden Mert ben. Can kardeşim T4C7 yatmakta olan Ege Can Buldu kardeşime sevgiler saygılar. Oğuzhan Can Buldu ile çatıda kuşları besliyoruz. Adanalı Ayhan Enver Yılmaz'dan Aç Kapıyı Gardiyan şarkısı armağan olsun. Ben Antalya T tipinde yatmakta olan Baran Altın'da Namıder rahatsız. Başta Şakran İkinoğlu C7 koğuşuna yatmakta olan abim Muhammed Altın'da. Menemen Kapalı T tipi C17 koğuşuna yatmakta olan Yiğit Yılmaz abim ve kardeşime selam olsun. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile bir gün aynı okyanusta görüşmek üzere elbet. Bir gün sofranızı paylaştığınız dostlarınıza selam olsun.
Ben Faik Eli Açık, Şakran'da yatmakta olan Kerem Sayan, iki gözüm. Allah yardımcın olsun.

komşuluğunda bulunan tüm dostlara selam olsun. Allah büyük. Sizi seven Faik Eli Açık. Başka kurumda olan dostlarıma da selamlar olsun. Uygar Doğanay, Nazar şarkısı şarkıdan kadın kapalı cezaevi. John 6'da yatan, bugün doğum günü olan, çok sevdim, çok özledim bir tanecik eşim Melisa Sertatar ve arkadaşlarına armağan olsun. Doğum günün kutlu olsun. Dualarımı seninle, gönderen Velat. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 Koç'tan Çapa Hakan Ecerer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Beni kaybetmek kolaydı çünkü değerimi anlamak için fazla gururluydunuz. Ben kimseyi kendimi zorla sevdirmem. İsteyen gelir, isteyen gider. Gidenin arkasından bakmam çünkü ben arkamda kalanlarla değil önümdeki yola ilgilenirim. Kırıldığım yerde susarım, sustuğum yerde de defteri kapatırım. Sonra kimse neden değiştim diye sormasın. Ya Hakan. Ya Hakan. Aslıymış yazdıklarına Kur'an'ıma ya. Ya Hakan. Murat abi, ben THA 20 Koşulan Çapa Hakan Ecelen. Bizim duruşumuz rüzgara göre değişmez. Kim ne derse desin yerimiz bellidir. Dostluğumuz menfaatle, düşmanlığımız da korkuyla kurulmaz. Bize yanlış yapanın peşinden koşmayız. Sadece hayatımızdan çıkarız. Aynı bugün benim yaptığım gibi. Ya Hakan. Aslında seninle çok güzel işler yaparız ha Hakan. Çapa, duyuyor mu beni Çapa? He, duyuyorsun, tamam, iyi. Nerede kaldık? Çünkü bazı insanlara verilecek en ağır cevap onlarsız da gayet iyi yaşamaktır. Biz sustukça kaybetmedik. Sadece kimin ne olduğunu daha iyi öğrendik. Çapa Hakan Özel. Valla rehberden çıkarıyorum Hakan. Hemen siliyorum. Tak, yazıyorum da valla. Bugün abi bir tane dostum kardeşim dediğime abi biraz önce mevzusunu yaptım. Dedim seni siliyorum. Çöpe attım, üstünü kapattım. Baktım görüldü, yaptı, cevap vermedi. Böyle yani, yapacak bir şey yok. Aradıklarında sahnesini açmazsak 20 dakika sonra geri dönüyoruz. Buyur kardeşim diyoruz. Buyur kardeşim diyor. Abi diyor, yanında arkadaşları var, dostları var. Abi, hava atacak kardeşim. Biz arıyoruz. 2 gündür. Bundan sonra böyle Hakan. Hep öyleydik ama hep de böyle. Bundan sonra da böyle olur. Yapacak bir şey yok. Onlar kaybediyor. Biz değil. Murat abicim nasılsın? Ben Evin Satır, sağlık kız kardeşim. T3A20 Koç'tan bulunan bir tanem Ersin Satır'ıma rica etsem radyo başına gelebilir misin? Seni seviyorum çünkü güneşim oldun, üşüyen yüreğimi ısıtan... Güneşim oldun, üşüyen yüreğimi ısıttım seninle. Sen yücelttin beni hiç olmadığım kadar. Günden güne değerini yitiren bir cevheri aldın sevginle, işledin yeniden. Her gecenin sonunda yeni sabahların olduğuna inandırdın beni. Yitirilen değerlerim hala var olduğunu hatırlattın. Her gün bir yeni beni keşfettin sayende. Seni o kadar çok seviyorum ki tarifi imkansız, sen hep bende ol. Hiç gitme olur mu sevdim. Gülüşü ömre bedelim. Kolay gelsin Murat abicim, Evin Satır, sağ ol kardeşim benim. Murat abi, ben Şakran, kadın kapalı C15'ten dün tahliye olan Dilan Maral. Başta can parçam Sıla laf anlar derdim Gamze Ateş radyo başına. Dün çok geç tahliye ettiler beni, ondan istek atamadım size. Sizi çok sevdim, unutmayın gece bir söz. Umut her zaman vardır. Sabrınız, özgürlüğünüz olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Uygar Doğan'dan Bela Olurum şarkısı armağan olsun. Ben kadın kapalıdan Candan Baba Çörs, buradan Gülşah Baba Çörs, annem kıymetlim, kavuşamadığım derdim, hasret kaldığım annem, seni çok çok seviyorum. Kıymetlim, doğum günün kutlu olsun, nice senelerin olsun inşallah. Bizlerle özgürlüğüne kavuşman dileğiyle. Hikmet aslanımın bir tanesi, çok sevdi, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Ceylan, doğum günün çalar mısın Murat abi? Seni çok seven kızın Candan Baba Çörs. Murat abi, ben Şakran, kadın kapalı C15'ten dün tahliye olan Dilan Maral. Kardeşim, canım, kanım olan Sıla laf anlar radyo başına. Her şeyim, dün çok geç tahliye oldum. Seni çok sevdiğimi, sana dediklerimi sakın unutma. Gece bir söz demişler ki bir kavuşma 40 hasretli alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin can dostum Uygar Doğan'dan hasret armağan olsun. B9'da yatan canımın içi güzel kızım İrem Erdemir mesajını aldım. Ben de seni çok ama çok seviyorum. Emir aradı yeni koğuşu, o kadar iyiymiş ki aradı, gördük, konuştuk, o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Kendi de çok mutluydu, için rahat olsun diye söylemiyorum, cidden çok iyiydi, haberin olsun. Seni çok ama çok seviyorum.

Diyorum. Bal kızım benim. Kurtuluş Kuş'tan Manolya şarkısı, kalbi güzel kızıma armağan olsun. Şakran Seybir'de yatan Saflar Acar, ömrüm seni çok özledim. Aklım hep sende, merak etme, burada her şey yolunda, iyiyim ben. Çarşamba günü sabırsızlıkla bekliyorum. Hücre çarşamba günü bitiyormuş. Direkt ara beni kocam. Seni çok ama çok seviyorum, kurban oldum. Çok öpüyorum seni. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Şakran T1A20 koğuşundan Berkant'ıma kalbim. Ben iyiyim, beni merak etme, evimizdeyim. İnşallah en kısa zamanda sen de evimizde olacaksın. Bizim için sabret, güzel günler bizi bekliyor. Çok az kaldı, sana ve güzel kalbine aşığım. Kendimi sayende her saniye prenses gibi hissediyorum. İyi ki varsın, hayatımın en doğru kararısın. Seninle her şeye razıyım. Seni çok seviyorum aslan kocam. İyi geceler Nur'un. İzmir Kadın Kapalı C12 koğuşuna bulan sevdiğim Can Özüm, karım Suna Aka Gündüz'e, herkes gider biz kalırız, menfaat insanların tek çıkar yolu olmuş. Vicdanımı gönlüm herkese bu saatten sonra geçmiş olsun. Sen orada iyi ol, ben senin her zaman yanında, arkanda, hayatının her anındayım. Seni çok seviyorum, Allah'a emanetsin, her şey yolunda, merak etme. Murat abi, ben T1 C8'den Resul Kartal, burada T1 B18'de yatmakta olan biricik abim Ozan Ahmet Kartal, T2 koğuşuna yatmakta olan amcam, yani namı der Kürt Aydın radyo başına. Selam olsun, Allah'ın izniyle bu hafta işi çıkabilirim, haberiniz olsun, sizi seven kardeşiniz Resul Kartal. Selamünaleyküm Can Murat abim, ben T1 C7'den Ferhat Turgay, aleyküm selam Fero kardeşim. Kadın Kapalı'da olan Ruşen Ak Yıldız ablam, nasılsın, iyi misin? Dün kampüse gittim, sırf seni sordum. Fakat senin koğuştan yoktu. Selam verdik. Seni seviyorum ablam, ayrıca çok kıymetli dostum İrem Erdemir, Canan teyze ve başımın tacı Elçin'e de selam olsun. Velet'ten Roman Olur yazsam, çalarsan sevinirim. Ferhat Turgay. Selamünaleyküm Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran Kadın Kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar ve koğuş arkadaşı Yaprak kardeşime selamlar. Gidişata bakıp üzülme, sabırlı ol. Bak ayetinde ne diyor Allah? La yükellifullahu nefsen illa vuhase. Allah hiç kimse gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Umut Sevingel. Aleyküm selam Umut kardeşim. Ben B10 koğuşundan Kübra Ülgen, güzelliklerim Selin Aktaş, Burcu Hülya, Karabulut, Kübra Tarakçı, Ayşe Keser, Yersu Gökçe Tosun, Melike Tekeli, Beyza Özkan. Abican güzellerim için Azer Bülbül'den duygularım çalar mısın? Geceniz güzel, gönlünüz ferah olsun. Dört duvar insanı susturabilir ama yüreğini susturamaz. Bazı hasretler bir şarkının içine sığar, bazı özlemler ömür boyu taşınır. Bu şarkı içeride olup dışarıda sevdiklerini özleyen herkese gelsin. Murat abi, ben Şakran Kadın Kapalı C15'ten dün tahliye olan Dilan Maral, derdilerim Sıla Laf Anlar Gamze Ateş radyo başına. Devletin altın bileziğini takmayan özgürlüğün kıymetini bilemez. O güneş bize de doğacak ama o günay güneşten daha parlak olacak. Sizi özlem ve hasretle bekliyorum Ahmet Kaya'dan Metrisyon'un şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan Özlem Özel, Şakran Kadın Kapalı Cezaevi C14 koğuşuna yatan kardeşim Ezel Özel radyo başına. Ablam nasılsın? Geçen aradın, açtım, çevrim dışı dedi. Beni soracak olursan Can Tekin eğitimleriyle her günüm geçiyor. Ablam aklımdasın, inan. Seni çok seviyorum bacım, bunu unutma. Murat abi, ben Şakran'da yatmakta olan Sudenaz Karadaş, canımın canları Müjde Kırtay, Gizem Karadaş, Gönül Babaçör, siz aslan gibisiniz. Geçecek bu günler canlar, özgür günler yakında. Sabır dişi aslanlarım. Eğilmediğimizi görmek isteyenler camiye gelsin. Allah var, gam yok. Sizi seven kardeşlerime de selam olsun. Bir söz, kimse kimseyi sevmiyor ama herkes birbiriyle samimi. Murat abi, ben TK1 koğuşundan Uğurcan Bilgi Başlı Aslan kardeşim Bertu Er Özçınar, doğum günü, Rabbim diğer doğum gününde sevdiklerine kavuştursun inşallah. Kardeşim benim, seni seviyorum. Buradan Eyüp amcama da selam olsun. Beni tanıyan herkese selamlar olsun. Ben B4'ten Dilara, C6'da bulunan Serena Yılmaz, senden haber alamıyoruz, inşallah bir sıkıntı yoktur. Asalet sonradan kazanılmaz, doğuştan gelir. Koğuşumuzun en asil kadınlarından olan Ayşe Yılmaz, Büşra Çakman, Hasret Tanrıver için Mebrure'den Ben Oski Ben Değilim armağan olsun.
Selamünaleyküm, aleyküm selam Aykut, ben kadın kapalıda yatan kalbimin sahibi, meydesime sevgilim, nasılsın, iyisindir umarım.

Beni merak etme, sensizlik harici iyiyim. Çalışıyorum, denetim vesaire. Zamanı öldürüyorum. Seni çok özledim. Sıkıntı çekecek kadar gücüm, acı çekecek kadar sabrım kalmasa da seni sevecek kadar kalbim her zaman var. Hani dağlarda dört mevsim erimeyen karlar olur ya, yokluğunda yüreğimden eksilmeyensin hatunum. Koray Avcı, aşk sana benzer güzeller güzeli sevdiğime armağan olsun. Allah'a emanet ol, seni çok ama çok seviyorum. Şakran T3'te yatmakta olan Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso başta olmak üzere Mehmet Kahraman, Zafer Çelik, Murat Sür, Serkan Arslan, Efe Arslan, Manisalı Deli Kadir, Makyo'dan Sabri, Bursalı Bino'ya selamlarımı iletiyorum. Allah tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip etsin. Ben Antalya Elmalı'dan Ümit Ati. Şakran kadında yatan Kevser Aslı, hayatımın anlamı kadınım. Seni çok seviyorum. Sakın kendini sıkma. Allah'ın izniyle çıkacaksın. Beni düşünme. Ben iyiyim. Bebeğim, sen kendine bak orada. Kendini sıkma. Allah'ın izniyle kardeşim de sen de çıkacaksınız. Seni çok seviyorum. Kalbimin atar damarı. Bu karanlık dünyamı aydınlatan kadın. Kibariye'den Yalnızım. Yalnız şarkısını çalarsanız sevinirim. Ben Kadın Kapalı'dan Filiz Özyaşın T4B10'da olan eşim Hasan Özyaşın'a sesleniyorum. Canım kocam her şeyim, sonsuzluğum. Bugünkü mektubunu birden aldım. Çok sevindim, çok teşekkür ederim. Ben sensiz nefes almakta zorlanıyorum. Sen benim küçük kalbimde kocaman bir dünyasın. Her şeyim dünyam, tüm dünya alem duysun ki seni canımdan bile çok seviyorum. Adam Filiz'in. Bir mesaj daha okuyayım, sonrasını bir güzel şarkıyla hem kendimizi hem sizi dinlendirelim. Selam Murat abi, ben A5 Koç'tan Seda Canbaz. Aleyküm selam kardeşim. Derlerin başta olan ablam Yasemin Özkurt. Benim çokça sevdiğim, hiç kıyamadım ablam Nezahat Resimci. Kişiliğiyle sevilen Mardinli güzelimiz Şehriban. Fidan akabinde Dilara Tekcan, Elif Tok, Gülay Soygezer, Ayşe Kurt. Canlarımla gece bir söz ve bir şarkı bırakıyorum. Bazen sırt çevirir ki, şöyle diyelim, bazen sırt çevirir ki herkes duracağı yeri iyi bilsin. İbrahim Polat Erdem'den Dostum Bize Adam Lazım şarkısı armağan olsun. Bir güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam.

Ben A5 Koç'tan Seda Canbaz. Esmerinden sarışına, yakışıklı Murat Karabaş radyo başına. Solunda bir dünya kurdum. Senden ibaret en güzel rastlantımsın. Abi derdim ve benim için takdir. Seni görene kadar şarkısını bizim için çalar mısın? Ben A5 Koç'tan Gülay Soy Gezer. Odanın sultanları başta bize hiç kıyamayan ablam Elif Tok. Çılgın ablam Nezahat Resimci. Değerli arkadaşım Sıla Hüyü. Koçumuzun prensesi Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan. Başarılı güzel... Başarı güzel intikamdır. Öyle mi? Doğru mu yazılı acaba? Başarı güzel intikamdır. Seni sevmeyen herkesi üzer. Kenan Arslan gelir gelir şarkısı bizler ve iki derdi eniştem Kemal yok ve Muhammed Emin alınca için yanlışlıklar var sanki. Kemal yok ve Muhammed Emin alınca Mehmet Emin alınca olacaktı bildiğim kadarıyla. Çalarsanız sevinirim. Murat Bey, Nasibe Erkeç'e mesajımı iletir misiniz? Ben annen yavrum, telefonum oldu ama e-görüş yapamadık, olmadı. Kurumu aramam gerekiyormuş, onay vermedi. Yarın halledeceğim, merak etme, seni çok seviyorum kuzum. Bizi düşünme. İyiyiz, sen iyi misin? Seni çok özledik kuzum. Neşe, ben T2'de bulunan Murat'ım aşkım, yine kendi kendine söylenmişsin dinlemeden. Ben sana aynı gün haber gönderdim, aramanı neden duymadığımı da ilettim. Yenge söylemeyi unutmuş, konuştuk biz, ayrıca senin bana ilettiğin haberler 2-3 gün sonra ulaşıyor, mektubunda gelmedi. Yine ben iyiyim ama bir sıkıntı yok, aramanı bekliyorum günlerdir. Aklım ve kalbimin sende olduğunu bil, seni çok seviyorum, Rabbime emanet ol ömrüm. Sayfamızı yenileyelim.

Ben Çüben Tepe'den Yasemin Asıl Şakran. T1'de yatan Yusuf Asil. Dostum Yusuf, evde bir sıkıntı yok. Biziz, çocukların selamı var. Çocuklarda bir sıkıntı yok. Bizim için kafana takma. Kraliçeden kralına çok selamlar. Öptüm seni aşkım. Dostum Yusuf şarkısı Murat Şampınar'dan Kulakların Çınlasın şarkısını çalarsanız sevinirim. İyi akşamlar dostum. UFO gelsin. Ben Çimen Tepe'den Saadet Taşdemir. Şakran kadında yatan Figen, Vardal, Kevser, Ati. Canlarım iyi misiniz? Biz iyi, sıkmayın kendinizi. Allah'ın izniyle 20 gün sonra yanımdasınız. Çocuklarını düşünme Kevser. Hepsi iyi. Çocukların kemikleri de beğendi annemle. Şu an oturuyoruz. Esra kahve yaptı bana. İbrahim Düşten Cano şarkısını çalarsanız sevinirim. Murat abi, ben C16 koğuşundan Selinay Sen. Tevş A16 koğuşundaki dayım Murat 6.

radyo başına. Dayıcım, bu zorlu günlerimiz elbet geçecek. Yine birlikte olacağız. Bayraklı bizi sevmez ama yitanır, sıkma canını. Sana mektup attım, bana kurumlar arası telefon görüşü yap ve iç görüş için dilekçe yaz. Murat abi, A16 koğuşundan Murat Altun'a seslenir misin? Etkinden kralını tanımam, armağan ediyorum. Seni seven yeğeni Selinay Sayan. İnşallah duymuştur Murat kardeşimiz, kız kardeşim. Ben B4'ten Serenay Gümüş. Sincan'da bulunan ömrüm, yol arkadaşım olan Tuğçe'm, seni çok seviyorum. Aramızda mesafeler olabilir ama ben hep seninleyim. Hayatımın anlamı Tuğçe'm için Yıldız Tilbe'den Aklım Hep Sende çalarsanız sevinirim. Ablalarım olan Dilara Elduran, Büşra Çakmak, Ayşe Yılmaz, kardeşim olan Hasret Tanrıver, ömrüm olan Damla Gümüş, o benim biricik aşkım kardeşim. Sizi çok özledik. Gece bir söz. Herkesin bittiği dediği yerde biz yeniden başlarız. İyi yayınlar. Sayfamın bir kez daha yenileyim. Selam Murat abim, seviliyorsun. Ben Şakran'da yatmakta olan Sudenaz Karadaş, sağ ol kız kardeşim, aleyküm selam. Derlerim Müjde Kırtay, Gizem Karadaş, Gönül Baba Çöz, bu derlere bin selam olsun. Canlar, tartı var, terazi var, her şeyin bir zamanı var. Bu derlerime Eyüp Han, su misali aktı bitti şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, biz bu hayatın rengarenk çocukları değil, karanlıkta bile kendi ışığını taşıyanlardanız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Buradan B7 koğuşuna yatmakta olan kardeşlerim, Karabağlar'dan Zenci Umut Karayavaş, Buca'dan Berkan Kotan, Buca'dan Mustafa Kurnaz, Meriç Şengül, Uveys Bingöl, Dibekbaşı'ndan Mustafa Algül, diğer koğuşlarda olan Umut Özer kardeşlerime selam olsun. Umut, en güzel silahınız olsun. T1'de yatmakta olan Şahin Aslan, Polatcan Aslan kardeşlerime selam olsun. Yer altında bir gün herkes hesap verecek. Enver Yılmaz'dan icap eder mi? Şarkısı armağan olsun. Murat abim iyi yayınlar. Ben B4'ten Açelya Uzun, sağ ol kardeşim. T2B8 koğuşuna yatmakta olan hayat arkadaşım, eşim Emre Uğur'a rica etsem seslenir misin lütfen? Estağfurullah kardeşim benim. Emre Uğur kardeşim, duyuyor mu, yatıyor mu? Kardeşlerim, duyan varsa yarın en azından söylesinler, size zahmet. Mektubunu aldım sevgilim, biraz kızmış olsan da sana yine de seni çok seviyorum. Aklım Hep Sende, Ahmet Kaya'dan sözüm şiirleri mükemmeldir. Gece bir söz, ellerin olmayan her şey sadece bir kalabalık. Merhaba, A15 koşu Hızır Mücahit Amak, sevdiğim, aramızda duvarlar, kapılar ve mesafeler olabilir ama kalbimin sana olan sevgisine hiçbir engel koyamazlar. Seni her gün biraz daha özlüyorum, sabırla seni bekliyorum güzel gözlüm, seni kendine sonra Rabbime emanet ediyorum, iyi geceler sol yanım. Allah yardım etsin, dışarıda bir fırtına var. Vallahi camlar sallanıyor. Terasta şey, demirler birbirine vuruyor ya, öyle bir de ses yapıyor. Allah yardım etsin dışarıda kalanlara. Allah'ım onların yardımcısı olsun. T1 B9'da olan sevgilim Balım Polat, İzmir'e döndüm. Aradığında anlatırım, seni çok severim. Biraz hastayım, seni çok özledim. Kendine çok dikkat et, aklım sende bırakma. Senin de aklın bende kalmasın. Her şeyim EK. Murat abi, T3 B7 yatan eşim Berkant Kotan'ı çok seviyorum. Dört duvar kimseye kalmadı, sana da kalmaz. Aslan kocam Tahsin Bala, beni alsınlar. Şarkısı armağan olsun. Ben B4'ten Bornovalı Azime Nur Elbir. Canıma can olan kadın Esen Keskin. Seni kendime emrediyorum. Esinim için Uygar Doğanay'dan. Burak şarkısı çalar mısınız? Azeden gece bir söz. Elinde tuttuğun daha çok yanıyorum sana. Murat abi, ben TK1 koğuşundan Uğurcan Bilgi. Başta Aslan kardeşim Bertu Er Özçınar. Doğum günün, Rabbim diğer doğum gününde sevdiklerine kavuştursun. İnşallah kardeşim benim, seni seviyorum. Buradan Eyüp amcama da selam olsun. Beni tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli derli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm, bugün Memo'nun görüşü vardı. Oradaydık. Sana çok selamı var. Dakika başı arıyor. Sakın merak etme. Rahat, iyi. Abimin de size çok...

selamları var. Memo pazartesi mektup atacak. İzne gelmiyor. 20 gün sonra gelecek. İnşallah sen de gelirsin. Beraber karşılarız inşallah canı. Bundan da sana herkesin selamı var. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun bebeğim. Ben Menemen'in namı der Murat Eriş. Menemen açıkta yatan benim kıymetli oğlum Mehmet Eriş, yani Eşref Tek abim, Kral Erdoğan Eriş ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Çalan şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen'in namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli derli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm sadece seni istiyorum sevdiğim. Sesin olsun hayatımda, kokun olsun yanımda. Bakışların olsun aklımda, sevgin olsun kalbimde. Ben senden fazlasını değil sadece seni istiyorum ömrüm. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun sultanım. Menemen TTP kapalı ceza infaz kurumu A13 koğuşuna yatmakta olan canım oğlum Yiğitcan Sarsu ve koğuş arkadaşlar için Abdullah Papur'dan Çift Camlardan Ses Gelmiyor şarkısı armağan olsun. Seni çok özledik ama çok çok da seviyoruz aslan oğlum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz, hayırlı yayınlar. Ben Menemen'in namı değer Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan Nazom. Ezel ablama da çok selam söyle, Damla kardeşime de selam söyle. Seni seven namı değer Murat Eriş sultanım, geçen güzel olsun Allah'a emanet ol. Bizi sakın merak etme sultanım, bu akşam çalan şarkılar senin olsun. Murat abi belki koğuşundan Emel Madak, Bursalı Hasret Karabıyık oğlu kardeşimize, abican özellikle kendi adımıza ve bütün kader mahkumlarına, sevdiklerime, bizi duyan herkese özellikle aşkım gönül yalına Serkan Kılavuz'a gelsin bu şarkı gece sözüm var. Çalarsan seviniriz abi. Emel M.A. Şarkı ismi yok kız kardeş. Şakran kapalı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Ben zalimin kızı. Saat gecenin 3'ü. Tavanla bakışırsın, biraz acıtır, zamanla alışırsın. Hayatın bu kadar kısa olduğunu bilseydim, hiçbir şey bu kadar uzatmazdım. Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Bir dünya insan, bir insan. Dünyam soluma tat kuran adam. Seni çok seviyorum. Enver Yılmaz'dan deli gibiydi. B10 koğuşuna yatmakta olan kalbimin sahibi, evimin prensesi, yaşama sebebim, yıldızım, yıldız kanık. Duydum da kalbim hızlandı, canımın canı, gönlümün sultanı. Seni seven kocan Hakçan kanık. Sana ve oda arkadaşlarına olan koğuşun adaletini sağlayan Gül Gülcan ve ismini unuttum tüm arkadaşlarına bu şarkı gelsin. Müslüm Gürses'ten Gel Bahtımın Karbeyazı. Murat abi iyi akşamlar. T3B7 yatan eşim Berkan Kotan. Çok seviyorum. Dört duvar kimseye kalmadı, sana da kalmaz aslan kocam. Beni alsınlar sana yazsınlar. Umurumda değil, kötü ansınlar. Ziyan olayım sana duayım, sonra isterse alsınlar. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben T1B8'den Veli Çelenk. Aleyküm selam Veli kardeşim. Buradan başta aslan abim Fırat Çelenk olmak üzere istisnalar hariç bizi tanıyan tüm dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Ayrıca Fırat Çelenk ve tüm Lider FM dinleyenlerine Metin Işık'tan Lay Lay Lom galiba şarkısı armağan olsun sevgilerimle Veli Çelenk. Ben Seçkin Ok Foça Açık cezaevinde yatıyorum. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatan Selma Ok canım, canımın yarısı, seni çok seviyorum. Hep aklımdasın, bunu bil. İlk göz ağrım, çok özledim seni. Kendine iyi bak, dikkat et. Kocan Seçkin Ok'tan Selma Ok'a Uygar Doğan'dan ilk göz ağrım armağan olsun. Şakran T3A10 koğuşundan Alp Tok Tutan'dan koğuşumuzun adaletini sağlayan Ali Berkin Torun ve Serkan Vurgun olmak üzere beraber kader birliği yaptığımız Rüzgar Ataberk Atalay Doğuş Tosunlar Ali Tüfekçi Taylan Korkmaz Efe Arda Kubilay Kemal Paşalı Şahin Yılmaz Demirkol Doğukan Yıldız Okan Çetin ve Can Dayım Erhan Tora selamlar olsun. Enver Yılmaz'dan Mapushane. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Biz Kadife Kale'den Yusuf Akıncı ve Fatih Akıncı kardeşler, aleyküm selam kardeşlerim. Şakran T3C5'te yatan Mehmet Said Akıncı yani Saido'nun kardeşleri.
yeni tutuklanan abimiz başta olmak üzere amcaoğullarım Ali Akıncı, Mesut Akıncı ve Kıvanç Beşer, dostlarım Engin, Zengin, Muhammed Yenigün, Fatih Boran'a bin selam olsun. Ağır gelen hayat değil Murat abi. İnsanın özlediği dostlarıdır. Bu geceki şarkı içerideki tüm kader mahkumlarına armağan olsun. İyi yayınlar abican, ben Sakarya yazılı ama bir bakalım. He, Duducan yazmış, tamam. İyi yayınlar abican, ben Sakarya kadın açıktan Duducan Bayram. Foça açıkta cezaevinde olan kocam Cenk Demirkaya radyo başına. Sevgilim seni çok seviyorum. Arada beni sinir etsen de. Yok, sinir etsen de diyelim. Arada beni sinir etsen de bu dünyada başıma gelen en güzel şeysin sen. Her zaman aklımdasın kocacığım. Murat abim, kocama bizim şarkımız Mehmet Hacıoğlu ihtiyacım var, çalar mısın? Sana da kolaylıklar diliyorum abican. Sağ ol kız kardeşim Dudu. Kadın kapalı B7 koğuşundan Göztepe'li Bahar Akpınar. Sofrasını paylaştı tüm dostlarına sevgiler. Sofra arkadaşlarının Melike, Baran, Seher, Menteşe, Buse Çakmanoğlu, Antepli Zeyno hepsine sevgiler. Müzik olarak Murat abi can tanem. Ben Karabağlar'dan Buse Şakran T1 C9'da yatmakta olan Rasko, öyle şeyler yapıyorsun ki bugünlerde resmen... Yanlışlık var bunda. Yaşıyorsun kimliği acaba yapıyorum kimliği? Karışık mala bu bölümü. Bugünlerde resmen 2 sene deli gibi çırpındım. İspatlamaya çalıştım. Her şey bir bir tüm gerçekleri ile önüme çıkıyor. Sen bana bildiğim her şeyin daha fazlasını yaşatmışsın. Şimdi orada ne yaşayıp ne hissediyorsun? Bir zamanlardaki bu seni yaşıyorsun. Tedavim ağırlaştı. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Yaşattığın her şeye rağmen seni çok seviyorum. Ne diyorduk? Seninle şeytana uyan meleğini kaybeder. Ben Karabağlar'dan Buse Şakran T1 C9'da olan Rasko, Güllü'den Hatıralar Ceza Vermez Mi Bize şarkısını gönderiyorum. Cezaevi görüştüm, çıktın, bütün mahkemelerden tahliye almışsın. Şu an hükümlü olarak görünüyorsun. Eski cezanın denetimini bozulduğu için onu yatıyormuşsun. Telefon kağıdı geri geldi. Bir şeyler eksik koymuşum. Aradım, eksikleri öğrendim. Pazartesi tekrar göndereceğim. İçini ferah tut ve bir zamanlar yaşadığın sahte mutlulukların bize ne kadar zarar verdiğini yarım gelen bir mesajımız. Özgür Ayaz kime inanayım kardeş? Bu şarkı Ali Şakran'da yatmakta olan kardeşim Fırat Çakmak ve tüm mahkumlara gelsin. Taka Kiri'den hayırlı akşamlar. Kadın kapalıda bulunan eşim Suna Aka Gündüz'e, sen oradasın ben burada kaldı, şurada 60 gün. Kaç günleri geçti, ne zamanlar oldu gitti, sana kavuşmaya az kaldı. Sen gel de artık bitsin artık bu özlem de, çıkalım gidelim buralardan da. Ben sensizlikte yoruldum artık, gel ki hayat enerjim gelsin, gel ki artık nefes alayım. Çok özledim seni ömrüm. Herkese iyi akşamlar. Karabağlar'dan Buse, ben Şakran T1 C9'da olan Raşit'e bütün kalbimle sevgimi gönderiyorum. Geçen günlerde attığın mesajda söylemiştim. Dinledin mi bilmiyorum. Babam yoğun bakımda, 2 haftadır kalp yetmezliği ile yatırdılar. Hemen çok ağırdı durumu Sevdam. Ama bugün Allah'a çok şükür anjiyo oldu. Eskiye göre gayet iyi. Biraz da olsa kendime geldim. Biliyorsun babam benim aldığım nefesim gibi. Seni sonra babamı kaybetseydim toparlayamazdım. Seni de en çok böyle en zor günlerimde hep tek yarım gelen bir mesajımız. Selam Murat abi, ben Şakran kapalı A5 koşulan Nezahat resimci, aleyküm selam kız kardeşim. T4 B1'de yatmakta olan Muhammed Emin Avınca radyo başına. Bir tanem Yazgül'le konuştum, saçma şeyler söylemişsin. Ben sana bağırıp çağırırım ama seni tehlikeye atacak hiçbir şey yapmadım. Yapmam. En iyi sen bilirsin bunu. Kimsenin ne söylediğine bakma. Sen içini ferah tut, en yakın zamanda evimizdeyiz. Seni çok özledim, çok seviyorum. Bir tanem Dino Leda'yı bizim için çalar mısın abim?
İyi akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Foça Açık Cezaevinde yatan canım kocam Levent Torun, seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Her şerde bir hayır vardır. Kalbim ve dualarım her saniye seninle. Geçmiş değil, bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çiri Güzeltepe'den Seyit Ali Özdemir. Aleykümselam Seyit Ali kardeşim. Öncelikle eski koğuşum T3C5'teki abi kardeşlerime selamlarımı iletir. Sonra T2'de yatmakta olan Atakan Koçak, T3 kurumunda bulunan Baran Güven, Baran Berşe abi kardeşlerime selamlarımı iletir. Gözlerinden öpüyorum. T4 kurumunda bulunan Batu Şimşek, Batu Bingöl abilerime selamlarımı iletir. Yanaklarından öperim. Gece bir söz bırakıyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere abi kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Öncelikle hayırlı akşamlar. Ben Çiri Güzeltepe'den Seyit Ali Özdemir. Öncelikle eski koğuşum T3C5'teki abi kardeşlerime selamlar olsun. Ardından T2'de yatmakta bulunan Atakan Koçak kardeşim, T3'te bulunan Baran Berşe, Baran Güven abi kardeşlerime selam olsun. Ardından Batu Şimşek, Batu Bingöl abilerime de selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Manasız kavgalarla geçti çocukluğumuz. Dün fark etmedi, bugün hiç fark etmez. Ufuk Gözcü abimin sözüyle hayırlı akşamlar. Cümleten Allah kurtarsın. B10'da yatan Gülzade Sonsuz'a oğullarına çok çok selamlar. Ben Gaziemir'den Tefo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Harman Dalı'ndan Furkan Kılıç. Aleykümselam Furkan kardeşim. Menemen T-Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan dostum Şahin Baran'a selamlarımı yolluyorum. Nasılsın, iyisindir umarım kardeşim. Seni çok özledik. Her an aklımızdasın. Yokluğun kadar belli olan bir şey yok. Selametle kal. Ahmet'in de selamı var. Yine aynı kurumda bulunan Harman Dalı'ndan abim Tuncay Erdinç Taşkın'a da çokça selamlarımı iletiyorum. Umarım iyisinizdir abim. Şakran T1 B16'da yatmakta olan Sürüçlü İvo, Mehmet Salman abim, Namıder Uçe abimin doğum günü kutlu olsun. İyi ki seni tanımışım abi. Gelecek doğum günlerini sevdiklerine geçirmen dileğiyle, nice yıllara abim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben T1 B16'dan diğer kardeş, aynı koğuşta bulundum. Abim Mehmet Salman'ın doğum günüdür. Nice mutlu yılların olsun inşallah abim. Allah uzun ömürler versin. Bütün T1 B16 koğuşuna selamlar olsun diğer kardeşten. İyi akşamlar, iyi yayınlar Murat Bey. Kolay gelsin. Aliye Şakran Kapalı Ceza İnfaz Kurumu T2A3 koğuşuna atan canım sevgilim Sami Önder. Ben Ceren, nasılsın? Umarım iyisindir. Beni merak ediyorsan iyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Daha doğrusu öncelikle seni çok sevdiğimi bilmeni ve her koşulda yanında olduğumu bilmeni istiyorum. Sami, senden isteğim görüşe ismimi yazdırman. Seni Allah'a emanet ediyorum. Zor günlerimiz geçecek. Ellerim hep ellerinde olacak. Murat abim, istek şarkı olarak Murat Göğe Bakan'dan. Vallahi kız kardeşim, yarım gelmiş mesajım. Murat abim, ben Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş, Namıder Patron Karaca. B5'te bulunan Escobar'ın Müjde Kırtay teyzeciğim. Sen gidenler gördün, gül gül öldün. Çakra seni yıkamaz, sen Şakira'nın çivisisin mi? Şakra'nın mı diyelim? Şakira yazıyor ama kardeşlerim. Benden sana Ayaz Kaplı'dan Gurbet şarkısı gelsin. Sen bu hayatta hiçbir şey kaybetmedin. Onlar seni aslan anne. Yatarım teyzem Müjde Kırtay. Seni çok seviyorum can parçam. Vallahi kardeşlerim, siz bir şey anladınız mı bu mesajda? Yazan kardeşlerimiz niye kontrol etmiyor? Yazık gün o kadar para veriyorlar. Emek sarf ediyorlar. Biz de okuyoruz ama mahcup oluyoruz. Şakran T3'te yatan Orkun Aydın, seni görmeden geçen 13. günüm. Herkes koşar ışına, ben koştum karanlığına. Kalbimdesin, dualarımdasın, adamın dibisin. Selamünaleyküm Murat abi. İki nolu B6 koğuşuna yatmakta olan değerli ve kıymetli abim, abilerin abisi Sidar Erol. Rabbimden dilerim ki iyi ve huzurlusundur. Senin sabrın, ümidin tek sahibi olan Allah'a emanet ediyorum. Dışarıda her şeyi bıraktığın gibi hiçbir şeyi kafana takma. Herkesin çok selam var. Şimdilik yazacaklarım bu kadar. Ama son değil. Yaşam cesurların hakkıdır. Senin canından çok seven kardeşin Akın. Aleyküm selam Akın kardeşim. Abi ben C8 koğuşundan tahliye olan Burcu Güneş Çalan, öncelikle kızım Hatice Alptekin başta olmak üzere en değerlilerim Mine Kitmen, Dilek Karakaya, Durdoş, Nazanım Kurtçu, sıradaki şarkı sizlere gelsin. Çocuklara sürpriz yaptım, evdeyim, pazartesi dediklerinizi yapacağım. Sizi çok seviyorum, Allah'a emanet olun. T1 B9 koğuşundan Polat, hayatım beni merak etme, ben şu an Bayraklı tarafındayım, işlerimi hallediyorum, aklın kalmasın, yamacın arabasındayım.

Seni seviyorum sevgilim E.K. Sayfamızı yenileyelim. Varsa paylaşalım. Sonrasında müsaade isteyelim. Hemen şöyle sayfamı da açalım. Babanın dediği gibi.

dedi baba. Son bir tane mesaj var. Onu da okuyalım. Kimsenin hakkı üstünüzde kalmasın. Hiçbir zorluk kalbindeki yerini sarsamaz. Seni çok seviyorum. Muhasret kaldığım kokundan kocaman öpüyorum. Böyle bir mesaj var. Devamı var mı? Hemen bir kez daha açalım. İyi yayınlar abim. T4A2 koşulan Salih'ime, gözümün bebeğine selamlarımı iletirim. Bir tanem umarım radyo başındadır. Umarım radyo başındasındır. Karanlık ışığının değerini öğretmek için geceleri fazla uzatır. Her gün yeniden doğan güneş en sağlam umudumuz. Sen içine ferah tutmaya devam et. Seni en baba halinle alacağım o kapıdan sevdiğim. Hiçbir zorluk kalbimdeki yerini sarsamaz. Seni çok seviyorum. O hasret kaldım kokundan kocaman öpüyorum. T1B9 koğuşundaki Polat, hayatım beni merak etme. Ben şu an Bayraklı tarafındayım. İşlerimi hallediyorum. Aklın kalmasın. Yamacın arabasındayım. Seni seviyorum sevgilim EK. Kardeşlerim bugünlük bu kadar. Evet, bugünlük bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Yarın 7'de Allah nasip ederse 7'de 7 çeyrek geçe kayıt mesajlarıyla Baba Müslüm 2 Güzel Sonrası kayıt mesajlarımızın hepsini paylaşacağım. Haftanın son Murat'la gönülden gönüle kazasız belasız inşallah sunarız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Rabbim rahatlık versin. Hoşça kalın.

0: Nefesim nefesine.
1: Yakup Kaya, İbrahim Acar katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.

Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir an kakuşu gibi anne, bir an kakuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Prometheus'tum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartaküs'tüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan. Sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu? Tanrılardan ateş çaldım.